0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Hani bensiz bir hiçtin.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'de bugünkü grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Mutlak mutlak kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin ısrarla dile getirdiği kurultay çağrılarına olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kurultay sürecimizi başlatıyoruz," dedi. Şimdi gözler bugün yapılacak grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağında. Kılıçdaroğlu da Özel de bugün kürsüde kendilerinin konuşacağını belirtti. CHP'nin resmi sosyal medya hesabından grup toplantısının bugün saat 13.30'da yapılacağı duyuruldu. Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolü yeni yönetime geçti. İlk uygulama dikkat çekti. Yönetim Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı. Daltonlar Çetesi'nin adını kullanarak Kılıçdaroğlu ve eşini tehdit eden zanlı tutuklandı. MHP, Konya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı. Ocak ayında Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan davasının ilk duruşması bugün görülecek. 14 yaşındaki E.C. ilk kez hakim karşısına çıkacak. ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken dün gece İran ve İsrail birbirini hedef aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim diyen ABD Başkanı Trump, aksi halde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söylediğini açıkladı. Trump ayrıca İran'a karşı 2 hafta içinde tam bir zafer ilan edeceklerini savundu. Türk balıkçılar Malta açıklarında denizde çırpınan 48 göçmeni kurtardı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Erdoğan, başta ticaret, enerji ve madencilik olmak üzere işbirliğini geliştirmek istediğini ifade etti. Milli güvenlik konferansları bugün Beştepe'de başlıyor. Özorman İş Sendikası, son dönemde artan yağışlarla birlikte ormanlarda oluşan örtü otunun orman yangın riskini arttırdığına dikkat çekti. Bakan Şimşek, enflasyon düşmeye devam edecek, kötümser olmaya gerek yok, dedi. Ticaret Bakanlığı hangi ad ya da hangi gerekçeyle olursa olsun servis ücreti tahsil etmek isteyen işletmelere cezaların uygulanacağı uyarısında bulundu. Dünya genelinde nükleer silah harcamaları rekor kırdı. ABD tek başına diğer ülkelerin toplamını geçti. ABD Başkanı Trump, New York'taki Madison Square Garden'da oynanan NBA finali 3. maç öncesinde taraftarların yuhalamalarıyla karşılandı. Anthropic'in ardından yapay zeka şirketi OpenAI'da borsada halka arz için gizli başvuru yaptı.

0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek, gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Yer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
5: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Bir senkronize olamadınız ama olsun peki.
1: Beğenemedim.
0: Bana oradan laf yetiştiriyor. Hadi kapat.
2: Yaklaşık 6 aydır falan seni düşünmeye çalışıyorum ama...
0: Ama Mehmet Beyciğim lütfen şu kelimeleri artık doğru düzgün seçelim ya.
2: Ben vallahi gayet güzel seçiyorum ama...
0: Hayır, 6 aydır seni düşürmeye çalışıyorum diye kaç yaşında adam sabahın köründe beni aramış.
3: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Tamam mıyız?
0: Hadi, hadi oldu be abla. Hadi senin gül atsın, hadi al git lanet olsun, hadi ya, hadi ya. Kiminle görüşüyoruz?
4: Benimle.
0: Espriler falan çok iyi ha.
3: Günaydın.
0: Vay. Ergenlik çağında sinirlendiği zaman anne babana nefret ediyorum sizden kendi başımdan. Yeter artık. Hiç kimse beni anlamıyor. diye böyle anlamsız ağlamalar vardı ya. Ay boğazım çok kötü oldu.
4: Günaydın.
0: Sen niye gülüyorsun be?
5: Alo.
0: Elif. Elif çeken yere geç Elif.
5: Ya çeken yerdeyiz ben.
0: Bu ne böyle be? Milletin radyocusunda neler neler söylüyorlar. Sen çok iyisin, çok bunlarken para çemkiriyorlar.
5: Ama zaten iyi olmasa neler miydik tekrar Doğan Can?
3: Günaydın.
6: Doğan Canlı yayında.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
2: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir

0: Yarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
6: Birikim yapmak yetmiyor.
7: Değerlendirmek de lazım.
6: Piyasaları takip et.
7: Bunu al, şunu sat.
6: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: da 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Doğan canlı yayında.
2: Ben Güler, Alanya'dan arıyorum.
3: Güler Hanım, ne kadar güzel enerjili bir sesiniz var maşallah.
2: Mersi.
3: Böyle iki kelimede bile insan hissedebiliyor gerçekten bunu. Bazı dinleyicilerim de mesela arıyorlar böyle mıy mıy mıy.
2: Hiç çekinme.

0: emekli askereşiyim.
1: Öyle mi? Artık atlara sardı yani beyefendi.
0: Aynen öyle. Biraz emekli olunca öyle oluyor.
1: Aman boş verin, size sarmasından iyidir.
0: Yok yok, bana hiç problem değil. Ben her sabah sizle uyanıyorum.
1: Aman ne güzel, ne mutlu. Siz de emeklisiniz herhalde.
0: Ben de emekliyim.
1: Peki bu yoğun çalışma hayatının ardından emekli olunca biraz zorlanılıyor galiba. O geçiş döneminde keyifli ama sonrasında insan bir sıkılmaya başlıyor sanki, öyle mi acaba?
0: Yok, ben uğraşacak şeyler buluyorum.
1: Mesela?
0: Yani şöyle boş bir insan benim. Yani hiçbir şey yapamazsam dolaplarımı düzeltiyorum.
1: O klasik değil mi? Evin şekli değiştirilir, koltukların yeri değiştirilir.
0: Yok, onda tutucuyum. Sadece ben de dolap içi düzeltmeye böyle çok düzenli bir bayanım.
1: Ne, giysi dolabını mı düzenliyorsunuz?
0: Giysi, mutfak, ne bileyim bu tip şeyler.
1: Ay, yani en fazla ne yapabilirsiniz ki, tabakların yeri mi değişiyor?
0: Hayır, değiştirmiyorum. Düzgün sıralıyorum.
1: Ah Güler ablam ya.
0: Ne yapacaksın, uğraşın işte.
1: Doğru, sen de haklısın. Ama evin işi de bitmek bilmiyor değil mi? Evde oturan biri için bir yerden sonra fenalık gelir hakikaten. Yani sürekli bir iş çıkar.
0: Bende temizlik takıntısı yok. Ha. Temizlik takıntısı yok, düzen takıntısı var.
1: Anladım. E nasıl, o zaman silmiyorsunuz ama düzenli mi duruyor eşyalar?
0: Evet, evet. Başkası geliyor temizlik yapıyor.
2: Doğan Canlı yayında.

0: Evet, konuşmaya başlamadan önce mesajlarınıza asla bakmadım üzülmemek ve canımı sıkmamak için. Çünkü siz beni yalancı çoban yaptınız. Ama girin İstanbul haritasına, şu anda orada olanlara Allah sabır versin. Neyse ki radyodan arkadaşım arada haber verdi. Dedi ki Doğancan neredesin dedim. Tam olarak şuradayım, trafik var fena, geliyorum dedim. O da dedi ki oradan girme, şuradan gir falan. Çünkü Maslak'a doğru giderken Levent Maslak arasında zannediyorum bir kamyon devrilmiş. Şu anda orası kilit. Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer yönüne doğru gidişin ciddi bir sıkıntısı var. Ben de orada hemen tam şeydeydim, o 4 Levent tarafındaydım. Oradan aşağıdan dolandım. Sarıyer stadının oradan döne döne Maslak'ta bizim radyo. Oradan geldim. Dolayısıyla haliyle o trafiğin rötarı ile beraber. Neyse canım, Allah can sağlığı versin. Geldim mi? Gelsin mi? Gelsin. Gelsin mi? Gelsin. Kenarları buraya. Oy oy. Eller havaya. Oy oy. Günaydın.
1: Günaydın sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Bu arada inşallah tabii kimseye bir şey olmamıştır. Tam Büyükdere Caddesi Sanayi Mahallesi Maslak yönünde iki şerit trafiğe kapalı ki orası zaten üç şeritli bir yol. Hatta bazı yerlerde böyle iki şeride düşüyor falan. Ama şu an orası artık kilit diyebiliriz. Aman diyeyim, Büyükdere Caddesi'nde şu anda işte Sarıyer yönüne doğru gitmeye çalışanlar, haberiniz olsun. Henüz oralarda değilseniz kaçabileceğiniz alternatif yollara bakın diyeceğim ama alternatif yollarda muhtemel birazdan daha da şişecektir diyor. Ben de o yüzden biraz rötar yaptım, kusura bakmayın sevgili dinleyicilerim. İstanbul'un problemleri deyip şu anda hiç vallahi bu gibi türlü endişeler ya da streslerle boğuşmayan, hem Türkiye'nin görece daha kaliteli yaşanan yerlerinden beni dinleyenler, hem de dünyanın birçok noktasından bana kulak verenler, hepinize selamlar, sevgiler, güzel bir gün olması dileğimle. Ne yapıyorsunuz bakalım, ne var ne yok dünden bugüne, umarım her şey yolundadır. Bu rötarın hakkını verebilme adına bugün daha az şarkı, daha çok konuşma. Yandınız. O dengeyi biraz bozacağım ki sonrasında şey olmasın. Dengen, dayadım bize şarkıyı, dengen. Yaparsınız çünkü. Evet, önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız ben de hızlı hızlı gelen mesajlara bakacağım. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80. Hızlı bir tur olsun bu. Dolayısıyla yazmak isteyen, bir selam sabah vermek isteyen, dancan ben de bilmem ne kadar zamandır dinliyorum, şu anda şuradayım, bilmem kime selamlar, aman duman diyenler buyursunlar. 0-531-785-90-80 bu mesaj yollayacağınız WhatsApp hattımız. Canlı yayın telefon numaramı da az sonra hatırlayacağım. Hoş geldiniz.

0: Arkadaşlar inanmayan ve bununla alakalı bana artık uslubu bozmuş bir şekilde çalışanınızmış gibi davranmanız hoş değil. Mesajlara bakıyorum şu anda. Girin İstanbul trafik haritasında İBB trafik yoğunluk haritasına girin. Oradan maslağa bakın. Benim de canımı sıkmayın. Hadi. Burada tatlı tatlı size kabahatim olmadığı halde kusura bakmayın falan filan yapıyorum da. Hayır mı? He? Bazı mesajlar görüyorum çünkü. Vallahi engellerim ha. Bakın aramızda bir samimiyet olabilir ama ben buna müsaade etmem. Lütfen. Kısa bir ara.
1: Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Doğan Can, neden hep aynı şarkı diye bir mesaj var. Çünkü seviyorum. Ha. Bu ara taktım. Bu arada şunu da söyleyeyim size. Yemin ediyorum. Şimdi 21 senedir radyoda program yapan biri olarak bazen bazı şarkıları çok sık çaldığımız zaman bazı dinleyicilerim, ki yakın çevremdeki arkadaşlarım da bunu bana söylüyor, o şarkıcıdan para aldığımızı düşünüyor. Uyduruyorum. İşte parayı fazla verenin düdüğünü daha çok çaldığımızı düşünüyor ama bugüne kadar hiç böyle bir şey ne çalıştığım radyolar tarafından uygulandı ne de kişisel olarak ben böyle bir alışveriş yaptım. Mümkün değil zaten, ne münasebet. Eğer ben böyle sık sık bir şarkıyı çalıyorsam şey gibi düşünün, yani siz de bir şarkıyı sevdiğiniz zaman açıp böyle YouTube'dan, Spotify'dan üst üste takılı kalıyorsunuz, dinliyorsunuz ya. Ben de mesela bu çaldığım şarkıyı bu ara taktım, o yüzden elim sürekli bu şarkıya gidiyor. Bir de güzel, ne istiyor, ne çalayım, ne istiyorsunuz? Ay, şarkı da beğendiremiyoruz. Neyse. Bak, yazmış birisi. Az sonra da Berkay'ı çalacak demiş Deniz. Aynen. Çalacağım. Çalacağım. O da güzel şarkı. Ki bu arada Berkay'ı da hiç sevmem. Hayır, inşallah dinlemiyordur adam. Yani ama şarkı çok güzel yani. Hadi mesajlara bakalım. Kimler kimler nerelerden dinliyor? Doğanyan, biliyor musun, hala iş yerime varamadım. Günaydın. Ne diyor? Denizli'den dinliyormuş. 12 dakika oldu. Ha ha ha demiş Onur. He, bizim hani hiç trafiğimiz yok diyor. Güzel. Ne güzel. Harun Antalya'dan çok sıcak bir günden günaydın diyor. Muğla'dan yazmış sevgili Merve. Dancan, günaydın. Arkadaşlarımla yoldayız, işe gidiyoruz. Mutlu yayınlar diyen sevgili Ankara'dan Pınar. Günaydın. Bak, resmen sözleşmiş gibi birçok dinleyicim aman manifest çalma da demiş. Ay, sabah sabah amma çemkirdim be diyen Canan. Sizin yüzünüzden kaşıyorsunuz beni. Yok öyleydi, yok böyleydi, aman da dumandı. Ne yapayım? Ankara'dan polis Gökhan ve polis Serpil. Kızlarımız Aslı ve Naciye ile okula gidiyoruz. Seni dinliyoruz demişler. Günaydın. Bütün bölümleri.

Kayseri'den Seyit. Aklıma nereden geldi bilmiyorum da kim milyoner olmak isterek katıldığındaki o can siparihane sorusu geldi diye bir mesaj yollamış. Ne alaka? Onunla alakalı bir şey mi dedik ki az önce o çağrıştı? Şeyi sordular, can siparihanenin doğru yazılışı nedir diye sordular bana. Tabii ki bildim. Ama insanın kafası karışıyor işte, yazmışlar oraya. Can suparane, can separane, can suparane, can suparane.

Vallahi istediğin şarkıyı çal, biz yanındayız uzunca zamandır diyen baba eskiden Dilek, günaydın, selam. Vallahi benim favorim yine mi radyoda Doğan Can var ya, evet ya, yeni jingle'lar yapınca ben onun pabucunu dama attım galiba. Dur bir kuple gelsin o zaman.

0: Erdoğan Can ya.
1: Manifest. Sabah enerji misin be Doğan Can? Sessiz güne başlayamıyorum diyen Sakarya'dan Nursel. Ay ne mutlu bana. Selamlar, günaydın. Beykoz'dan günaydınlar diyor Güllü ve Ali. Aynı iş yerinde çalışmanın zevki diye bir mesaj yollamış. He. Ali'ye soralım bir de bunu bence, Güllü. Ankara'nın İstanbul'dan kalmaz trafiğiyle mücadele ederken uykulu gözlerimize eşlik ediyorsun diyen sevgili Okan, günaydın. Kanada Montreal'den dinliyorum.

0: şey böyle kasvetli bir hava var. Günaydın efendim. Sesimizin ulaştığı her yere ve herkese. Bugünün yayın konu başlığı ara ara işlediğim ve her konuştuğumuzda da çok farklı bakış açılarıyla ki notlarıma baktım. Bir aydan fazla zaman olmuş. Şöyle bir bakayım veresiye defterime yazıyorum çünkü ben her gün konuları. Evet, bayağıdır işlemediğim bir konu başlığı. Ya abi valla bir şey söyleyeyim mi? Ben bıktım ya. Ya böyle iş mi olur ya? Bu ne, bezdim artık ya diyebileceğiniz ne varsa. Bugünün yayın konu başlığı. Bıktım abi, bıktım. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da mesaj yollayın WhatsApp'tan 531 785 90 80. Haberlerin hemen ardından muhabbet edelim.
1: Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
3: Vay vay vay vay vay vay.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Saat 8.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'de bugünkü grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Mutlak mutlak kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin ısrarla dile getirdiği kurultay çağrılarına olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kurultay sürecimizi başlatıyoruz," dedi. Şimdi gözler bugün yapılacak grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağında. Kılıçdaroğlu da Özel de bugün kürsüde kendilerinin konuşacağını belirtti. CHP'nin resmi sosyal medya hesabından grup toplantısının bugün saat 13.30'da yapılacağı duyuruldu. Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolü yeni yönetime geçti. İlk uygulama dikkat çekti. Yönetim Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı. Daltonlar çetesinin adını kullanarak Kılıçdaroğlu ve eşini tehdit eden zanlı tutuklandı. MHP, Konya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı. Ocak ayında Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan davasının ilk duruşması bugün görülecek, 14 yaşındaki E.C. ilk kez hakim karşısına çıkacak. ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken dün gece İran ve İsrail birbirini hedef aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim diyen ABD Başkanı Trump, aksi halde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söylediğini açıkladı. Trump ayrıca İran'a karşı 2 hafta içinde tam bir zafer ilan edeceklerini savundu. Türk balıkçılar Malta açıklarında denizde çırpınan 48 göçmeni kurtardı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Erdoğan, başta ticaret, enerji ve madencilik olmak üzere işbirliğini geliştirmek istediğini ifade etti. Milli Güvenlik Konferansları bugün Beştepe'de başlıyor.

0: Öz Orman İş Sendikası son dönemde artan yağışlarla birlikte ormanlarda oluşan örtü otunun orman yangın riskini arttırdığına dikkat çekti. Bakan Şimşek, enflasyon düşmeye devam edecek, kötümser olmaya gerek yok, dedi. Ticaret Bakanlığı hangi ad ya da hangi gerekçeyle olursa olsun servis ücreti tahsil etmek isteyen işletmelere cezaların uygulanacağı uyarısında bulundu. Dünya genelinde nükleer silah harcamaları rekor kırdı. ABD tek başına diğer ülkelerin toplamını geçti. ABD Başkanı Trump, New York'taki Madison Square Garden'da oynanan NBA finali 3. maç öncesinde taraftarların yuhalamalarıyla karşılandı. Anthropic'in ardından yapay zeka şirketi OpenAI'da borsada halka arz için gizli başvuru yaptı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı Şandan Mola Güraniye Virdüğü'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
0: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
2: herkese yeniden günaydın. Radyolarını yeni açanlara da bir kez daha selamlar. İstanbul'un birçok farklı noktasındaki kaza ve araç arızaları kaynaklı trafik oldukça fazla. Ama neyse ki işte bu çile bölüm Allah bölümünde sizde eşlik eden bir karşınız var değil mi? Neden?
3: Doğan canlı yayında.
2: Çünkü... Doğan...

Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda Doğan canlı yayında. Ve bugünün yayın konu başlığı, abi bıktım ya. Yani gerçekten ya bana fenalık geldi diyebileceğiniz ne varsa haydi artık ilk telefon bağlantımızı alabiliriz. Sanki manifest. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 9080 bu da mesaj yollayacağınız numara.

Her gün onlarca, yüzlerce manifest isteği geliyor. Muhtemel çocuklar analarını babalarını darlıyor. Anne yazsana ya, anne ya, manifest çalsın ya.

arada Ankara'dan dinleyenler, şu anda aklıma gelen bir plan var. Eğlenceli olacağını öngörüyorum. Ankara'dan dinleyenler, size bir sürprizim var. Şimdi verdim bunun kararını. Ama önce manifestin müdürünü dinleyelim. Aynen.

0: Tamam, planı söylüyorum. Ben de diyordum ki ne yapsam acaba ya diye düşünüyordum. Hani kendimle alakalı vakit geçirmek için ne yapsam diye düşünürken az önce böyle gözümde öyle bir an canlandı. E dedim ben bunu hayata geçireyim içimden, şimdi dışımdan söylüyorum. Şimdi cuma sabah, öncelikle onu söyleyeyim size. Ankara'dan dinlemeyenlerin tepki vereceği bir durum olmakla beraber cuma sabah yayınım canlı değil. Çünkü cuma öğle saatlerinde Ankara'da olmam lazım. Bir toplantım var. Cuma Ankara'da olacağım ve cumartesi günü de bir işte bir çekimim olacak Ankara'da. O yüzden cuma akşamı ben Ankara'da kalacağım. Cumartesi döneceğim. Ve şöyle bir şey yapalım diye hayal ettim. Şimdi böyle söyleşi etkinlikleri Ankara'da da çok yaptım. Birçok yerde böyle hani dinleyicilerimizle işte belediye salonlarında, konferans salonlarında, alışveriş merkezlerinde böyle etkinlikler vesaire yapıyoruz, buluşuyoruz ama bu sefer farklı bir şey yapalım mı? Ne yapalım biliyor musunuz? Cuma akşamı bir yerde oturup cips, kola, çekirdek. Ne dersiniz? Böyle parkta. Parkta, Ankara'nın böyle güzel parkları vardır. Bir parkta buluşalım mı cuma akşamı? Bir saat belirleyelim. Ve o işte parkın eminim böyle bir şey vardır. Bir heykel vardır, bir buluşma noktası, bir meydanı vardır. Ben o saatte orada olayım. Kim gelirse orada çimenlere yayılalım. Çekirdek, herkes yanında mutlaka bir paket tuzlu olacak ama. Tuzlu çekirdeğiyle gelsin. Çoluk çombalak oturalım orada. Hava da güzel değil mi Ankara'da? Öyle yağmur falan da yoktur. Ne dersiniz? Bak hemen pavyona gidelim ya. Bırak parkı, o ancak yazanları görüyorum şu anda. Hayır. Bunu şimdi Ankara'dan dinleyenler, gelen yoğunlukta gelen mesajlar üzerinden karar vereceğim. Şimdi bilmediğim için ben. Bunu nerede yapabiliriz? Ankara'da böyle bir buluşma yapalım. Seymenler Parkı görüyorum. Kuğulu Park yazan var. Bakayım nerede yapabiliriz? Seymenler Parkı. Evet, onu görüyorum çoğunlukta. Gençlik Parkı diyen var. Şimdi bunu bilmediğim için ben, hani Ankara'da en böyle, tabii herkes kendi evine yakın olan parkı yazıyor şu an bana. Bunu şey yapalım mı? WhatsApp hattından yazmayın. Instagram'dan bana yazar mısınız? Orada yoğunlukta gelen park üzerinden bir şey yapacağım. Ben arabayla geleceğim için dert değil. Organize ederim. Instagram'dan Doğancan diye beni bulun. Mesaj yollayın oradan. Doğancan, Ankara'da şu parkta buluşabiliriz diye. Artık kaç kişi gelirse, 10 kişi, 100 kişi fark etmez. Ben böyle ortaya otururum. Beraber oyunlar da oynarız. Sohbet ederiz beraber. Bir de şimdi beni dinleyenler de ortak birçok özelliğe sahip insanlar olduğu öngörüyorum ben. Neden? Çünkü beni dinliyorsanız hepinizin zevk sahibi olduğunuzu öngörüyorum. Yani şaka bir yana, şimdi ben burada belli hayat doğrularımdan bahsediyorum. Bazı yanlış bulduğum şeylerden bahsediyorum. Dolayısıyla hani kafası bana uymayan adam da belli bir süre sonra beni dinlemeyi bırakıyor. Dolayısıyla böyle elekten elenen birçok kişi de aslında eğer benim bu söylemlerime maruz kaldığı halde eşlik etmeye devam ediyorsa, demek ki ortak paydada buluşabileceğiniz birçok şey var. Benim bu etkinliklerimde tanışıp arkadaş olan da çok insan var. Ha, bu arada bu yanlış anlaşılmasın. Oraya böyle manita kovalamaya gelenler olursa ben hemen kalk git buradan, kalk kalk kalk kalk diye onları yollarım, o ayrı. Ama hani azami ölçüde iletişim kurabilecek bir insan topluluğu oluyor genelde dinleyicilerim arasında. Daha samimi, daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Böyle piknik gibi herkes yanında çekirdeğini getirsin, çöp poşetini de getirsin tabii ki. Tamam, Ankara'da böyle cuma akşamı bir buluşma yapalım. Böyle 8 gibi falan. İşlerim anca o saatlerde bitmiş olur rahat rahat. Geliriz, orada bir sohbet ederiz. Tamam, güzel olur. Hatıra olur bize de. Çocukları da getirebilirsiniz, evet. Veririz onların eline telefonu, oynarlar orada. Günaydın!
1: Günaydın sevgilim!
2: Günaydın çocuklar!
3: Günaydın! Hello day, günaydın!
4: Günaydın!
5: Günaydın!
0: Bak böyle birkaç tane restoran işletmecisinden mesajlar gelmiş de, yok ya, parkta yapalım biz bu işi, çimenlere yayılıp yapalım, olur mu, öyle yaparız. Peki, bugünün yayın konu başlığı duyduğunuz üzere bıktım ya vallahi, bıktım, bezdim diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan yazın. Şu parkı WhatsApp'tan yazmayın, başka hiçbir şey göremiyorum şu anda, herkes bir park adı yazıyor. Instagram'dan yazın bana, Doğancan diye bulun, oradan mesaj yollayın. Oradan bakacağım, bir reklam arasında söyleyeceğim. Şu saatte şurada buluşuyoruz diye, tamam mı? Anlaştık. Ha bak, Ankara'daki pavyon arkadaşım Saygın yazmış. Kanka çekirdek kola mı? Bak beğenmedi. Tamam, oradan da Yalıkent. Hayır hayır, şaka şaka.

0: Haydi bakalım gelsin telefonumuz. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Nergis ben.
0: Nergis, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Bodrum. En son 4-6 ay önce görüştük.
0: 4-6. 5 diyelim o zaman.
1: Ortalama. Süreç olsun.
0: Evet Nergis. Ne iş yapardın? Bir hatırlayalım.
1: Mimar.
0: Ha, bir anımsar gibiyim ya. Doğru. Evet, tamam. Evet.
1: Evet.
0: Peki hoş geldin yeniden. Bugün konu başlığımız abi bıktım ya. Bu nedir ya dediğimiz şeylerden konuşuyoruz. Hadi siftahımızı sen at bakalım.
1: Ya ben aslında şöyle herkesin her konuda her şeyi bilmesinden çok bıktım.
0: Ben.
1: Yani her şeyi herkes biliyor artık.
0: Evet doğru.
1: Yani her konuda herkesin fikri var. Yani bunun yani bilmiyorum belki teknolojinin bu duruma gelmesinde büyük etken var. Yani bunlardan birisi de hatta yaşadığım bir şeyi anlatmak isterim.
0: Lütfen. Tabii ki.
1: Benim annemin perbalesi var. Bundan bir ay önce artık 30-35 yıllık bir bina Bayramoğlu'nda Kizze'de perbalesi yıkıldı. Benim de orada tanıdığım daha önce İstanbul'da görev yaptığım için bir usta vardı. Aradım, fiyat aldım, tamam dedim. Hani vardır ya herkeste bir aile grubu vardı. Bir aile grubumuz var. Kız kardeşim. Abla ben de bir fiyat alayım. Benim de tanıdıklarım var. Yani hani ben mimarım bir fiyat alıyorum ve birisi yani en yakınım kardeşim. Abla ben de fiyat alayım.
0: Tamam.
1: Yani ben hani bunun birazcık yanlış olduğunu düşünüyorum.
0: Canım onun da sonuç itibariyle manavdan fiyat almayacak herhalde. O da gidip yine bu işi yapan birilerinden fiyat almayacak mı?
1: Ha öyle ama ben şimdi benim aldığım fiyatla örnek veriyorum. Sizin aldığınız fiyat asla eşdeğer
0: olmuyor. Evet daimi iş yaptığım biri ise tabii ki. Ama şey aldı mı fiyat daha avantajlı mı oldu?
1: Yok alamadı. Mesafe uzunmuş. İzmir'den gelemezlermiş fiyat vermediler. Yani ben onun fiyat alması ya da yani işi bilen birisi vardır ya. Yani bu şeye benziyor. Örnek veriyorum. Kasaba et doğramasını tarif etmemiz gibi.
0: Anladım.
1: Ya da peyzaj mimarına işte bitki hakkında fikir vermemiz gibi.
0: Evet yani şey hayata dair birçok şeyde tabii ki hepimizin 3 aşağı 5 yukarı bazı fikirleri olabilir ama bazı uzmanlık alanlarıyla alakalı yani senin işine olan bir şeye o sektörde olmayan birinin canım o öyle olmaz böyle olsa daha mı iyi olur acaba gibi bir yerden girmesi evet biraz
1: yani,
0: tatsız olabiliyor.
1: Belki örneğim doğru olmadı.
0: Anladım evet doğru. Ama ne yapacaksın Nergis böyle yani hayat böyle. Sen de bu arada belki farkında olmadan yapıyorsundur. Yani yapabiliriz yani bu çok şey.
1: Ya ben de yapıyordum. İhtiyar. Ben...
0: Hani çünkü böyle ister istemez insan eğer bir fikri varsa müdahil olmak istiyor ya meseleye.
1: Ya şöyle belki 30 yaşlarda biraz daha farklıydım. Şu anda 44 yaşındayım. Ve sanki birazcık daha
0: saldım
1: böyle
0: çayına.
1: Her konuda fikrim olmasın. Aman bakayım o ne diyecek. Bakalım ne... Yani belki o duruma geldim. Ya
0: bende de ne var biliyor musun? Bende de artık belli başlı hayat tecrübelerinden yola çıkarak ben böyle çok ay işte eğer o işi halledebiliyorsam ya da bir şekilde çözebiliyorsam işte ne bileyim çevremdeki insanlarla onunla bununla eğer halledebiliyorsam hep böyle atlardım. Ya dur ben hallederim bilmem kimi arayalım o çözer onun tanıdığı vardır falan filandım. Ama artık son zamanlarda en yakın dostlarım haricinde bu çabayı kimseye vermiyorum. Çünkü... Yani artık kendime ihale çıkarıyorum yani yok yere ne abi bana ne ya artık içimden hep böyle atıyorum aslında çözebileceğim bir şeyle alakalı birileri bir şey konuşuyor ama çok da yakınım değilse içimden şey diyorum sana ne seni yani, ilgilendirmez
1: evet,
0: gerek yok külfet.
1: Tam olarak da buydu.
0: Evet doğru kimse demiyorsa.
1: Biraz daha farklı ama
0: evet, doğru.
1: Benim yaşımda biraz daha şey
0: evet bakıyorum. Nergis şiştik yani... Tamam yeter. Teşekkürler. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Ve dışarısı kıyamet yeri hele Nergis'in pergolesinin derdi. Bak tabii ki benim dinleyicilerim de kime benzeyecek? Bak ne yazmış Ali. Abla ne abarttın ya o da fiyat alsın ne olacak sanki yani ya da yapacağım bir şey varsa gizli yap kimse karışmasın demiş. Ondan sonra kız ömrümüz olsa da seni dinlesek Nergis yeter yazmış Gamze. Neyse, evet, bir sürü mesaj var. Şimdi minik bir reklam, hemen ardından muhabbete devam. Bugünün yayın konu başlığı: bıktım diyebileceğiniz ne varsa. Reklamdan sonra da bu cuma akşamki Ankara planımızı ben bir şekillendireyim, haber vereyim size. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam edecek. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
4: güzeli. Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
8: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap. Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yap geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: AgeSA'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve kartlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Kaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Ay başıma iş açtım ya. Ben niye böyleyim ya? Bir öğrenemedim şu yayında neyi ne kadar söyleyip söylememem gerektiğini. Neyse şu Ankara planını netleştirelim arkadaşlar. Seymenler ve Kuğulu Park iptal çünkü oralar çok curcunalı oluyormuş. Böyle hani şimdi ne kadar kişi gelir orada rahat vakit geçirebilir miyiz onu öngöremediğimiz için. Onun yerine iki tane yani ben bütün bu şarkı ve reklam arasında oturup onları araştırdım. Ankara'dan arkadaşımı aradım falan derken iki seçenek sunuyorum. Sadece bu iki seçenek üzerinden herkes... Ya o ya o diye yazsın Ankara'dan dinleyenler, bilmeyenler, radyoyu yeni açanlar arkadaşlar. Cuma akşamı parkta buluşacağız, çekirdek çitleyeceğiz, kolamızı içeceğiz. Herkes yanında getirsin ama oturup ben sizi orada kiloyla çekirdek taşıyamam. Herkes gitsin bakkalından, marketinden çekirdeğini alsın gelsin. İki seçenek var. Birisi Ankara'nın alt kısmında Çankaya'ya geçtikten sonra... Hani ben şey diye düşündüm, arabayla gelenler park derdi yaşamasın çünkü o işte Seymenler, Kuğulu Park falan oralar biraz daha böyle karışık ve trafiğin yoğun olduğu yerler olduğu için park derdi yaşamayalım diye. İlk seçeneğimiz Ahlatlı Bel Atatürk Parkı olabilir, ikinci seçeneğimiz de Göksu Parkı. İkisinden birini seçin. İkisi görece daha rahat görünüyor. Mesela Göksu Parkı biraz da Ankara girişinde gibi görünüyor. Ahlatlı Bel Atatürk Parkı ya da Göksu Parkı. Bu iki parktan birisine... Millet Bahçesi yazan da çok bu arada ama Millet Bahçesi'nde hep böyle etkinlikler olduğu için... Şimdi o akşam bir etkinlik vardır bilmiyorum. O yüzden hani o da görece böyle evet merkezi bir noktada ama şey sıkıntı yaşamayalım ya. Bilemedim. Yani evet ya o ya o. Ahlatlı Bel mi Göksu mu? Aa herkes hiç Ahlatlı Bel yazan yok. Herkes Göksu. Otoparkı da var oranın. Göksu. Göksu. Tamam iyi. İkisi de çok uzak. Artık seven katlansın 2 kilometrede yapıp geliversin yani. Göksu şehre çok uzak. Ahlatlı Bel olmalı. Ay Ahlatlı Bel de sana yakın galiba. O da çok merkezi sayılmaz. Ne? Göksu daha merkezi. Ne? Ay Ahlatlı Bel de yazan çok şu an. Of. Ne yapacağım? Göksu çok uzak diyorlar. Ahlatlı Bel çok uzak diyorlar. İşte bakın hayat aynı hayat gibi bir şey yaşıyorum şu anda. Aynı anda herkesi memnun etmek mümkün değil. Evet.
2: Yani Göksu'nun ismini sevdim ben sadece.
1: Ahlatlı Bel sakin değil Doğancan Göksu olsun. Ben şey yapıyormuşum hepinizi toplayıp gelmiyormuşum düşünsenize. Göksu'ya metro da var daha kolay. Tamam konu kapanmıştır. Arkadaşlar cuma akşamı Ankara'da Göksu'da buluşuyoruz. Göksu Parkı'nda buluşuyoruz. Yeter tamam. Detayları ben sosyal medyadan da paylaşırım. Takviminize, notunuzu alın, çoluk çombalak çekirdeğinizi alın, gelin. Cuma akşamı piknik yapacağız. Akşam sohbetimiz olsun. Ondan sonra gelin böyle güzel vakit geçirelim. Piknik tarzında böyle parkta arkadaşlarla hani böyle liseden arkadaşlarla akşam işte mahallenin parkında buluşmuşsunuz gibi bir hissiyatla. Çoluk çocuk gelebilirsiniz bu cuma akşamı Ankara'da Göksu Parkı'nda. Saat kaçta? Saat... 8 iyi değil mi? İşinden gücünden herkes çıkar eve gider bir üstünü değiştirir vesaire falan. Tamam bence 8. 8 olsun. Evet. Ne bu? Dur bakayım bir mesaj geldi. Ya okuyayım mı bunu yayında? Bir arkadaşım yazdı da benim düğünüm orada olmuştu. Anısı kötü yazmış. Ay okuyuverdim inşallah dinliyordur hanımın. Anlamıştır zaten. Evet saat 8'de bu akşam... Aman ne bu akşamı dur. Cuma akşamı... Göksu Parkı'nda Ankara'da buluşuyoruz. Okay.

Parkta nasıl bulacağız seni? Ay bilmiyorum ya. Dur düşünürüz onları. Daha var. Söylerim onu. Evet, bugünün yayın konu başlığı. Bıktım abi ya. Bıktım artık. Vallahi bezdum diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12. Radyoyu yeni açtım. Neden Ankara'da bu etkinlik diye soranlar var. Çünkü cuma gündüz Ankara'da olacağım. İşim var. O yüzden gitmişken de buluşalım dedim. Hayır, onun da hesabını vereceğiz. Evet tamam, yakama kırmızı, karanfil takacağım arkadaşlar, aynen. Geçen Instagram'da şey gördüm, bir tane kız var. Böyle sosyal medya fenomeni. Ondan sonra böyle bir buluşma yapmış. Gelecek olanlara da böyle kek hazırlamış evde, onları verecek. Video çekiyor işte, diyor ki ben işte sizinle beraber kek yemek istemiştim ama hiçbiriniz gelmedi. Neyse ben yerim kekimi diyor, böyle ağlayarak kek yiyor. Bana bak. Oturup beni orada 5 kilo çekirdek yedirtmeyin, tek başıma kalmam değil mi? Ya aşk olsun Doğancan.

Evet arkadaşlar, daha bunu açıkladık, söyledik, daha fazla park önerisi yazmayın, yeter, planımızı yaptık. Cuma saat akşam 8'de Ankara'da Göksu Parkı'nda buluşuyoruz. Konu kapandı, yeter. Aa bak, kek yapıp getirecek. İyi, bir şey diyeceğim o zaman. Tamam, herkes evden bir şey yapsın, getirsin. Güzel. Sarmalar, kekler. İyi, güzel, oh. Oradan ben ertesi gün için yolluk da alırım yanıma.

0: Ankara'da olmayanlar bu sohbete maruz kaldığı için çok mutlu değil tabii. Mesela saat kaç oldu hala bu piknik yeter daha demiş. Metin. Ne? Bunu konuşmasaydık sanki atom parçalıyorduk burada. Sohbet ediyoruz işte. Ne var? Öyle oldu böyle oldu. Bak bu vesileyle mesela hiç alakası olmayan birçok kişi bile Ankara'da Ahlatlı Bel miydi neydi? Bak ben bile unuttum. Öyle bir park olduğunu duydu. Göksu Parkı varmış Ankara'da. Biraz daha Ankara'nın girişindeymiş, çok merkezi değilmiş falan gibi bilgiler giriyor farkında olmadan aklınıza. Ama yok. Fıs. Hiç. Anca istiyorsunuz ki ben burada iyi tamam. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın.
0: Merhaba, isim nedir acaba?
1: Ben Serap, Mersin'den arıyorum.
0: Hoş geldin
1: Doğan
0: Serap.
1: Doğancan gel Mersin'e de gel Mersin'e.
0: İnşallah Mersin'in orada sıcağı... da bir tantuni partisi yaparız orada da.
1: Yo ben seni Mersin'in yaylalarına götürürüm ya buz gibi.
0: Kız hayır mı? bugün bıktım ya dediğimiz şeylerden konuşuyoruz. Ne var sende?
1: Vallahi bıktım dediğim ne biliyor musun? Çalışıyorum. Hemen hemen 15 senedir çalışıyorum. Yemek. Sabah geliyorum 8'de. Akşam sabahtan başlıyorum. Ne pişireceğim? Akşama ne pişireceğim? Ne pişireceğim? Bıktım ya.
0: Evet.
1: Vallahi bıktım.
0: Yani bu birçok kişinin derdi herhalde. Ne yiyeceğiz bugün? Ne yemek yapsam? Derdi. Evet. Bu kadar.
1: Sabahleyin kahvaltıda düşünmüyorsun. Peynir, zeytin, simit yiyorsun ama akşam oldu mu ne yiyeceğim?
0: Aman Allah böyle dertler versin be bacım.
1: Amin. Evet. Yok valla başka bir derdimiz yok çok şükür.
0: Tamam ya. O zaman şimdi aynı dertten muzdarip olanlar için sen bu akşam ne yapacaksın mesela onu ya da dün ne yaptın? Öneri olsun. Bugün herkes senin söylediğin yemeği yapsın bari bulamıyorlarsa.
1: Vallahi dün en basit bir şey yaptım. Makarna salata.
0: Yani sen o kadar düşünüp dertlenip sonunda makarna salata mı yapıyorsun?
1: Evet ama ne yapayım 7.30'da eve gidiyorum akşam anca.
0: O zaman bu senin için dert değil ne suya koyuyorsun haşlıyorsun 2'de salata doğruyorsun bitti.
1: Ama sadece makarnayı dün yaptım sarma sarıyorum mesela akşam yemeği yedikten sonra sarmamı sarıyorum dolmamı yapıyorum.
0: Bir sonraki günü hazırlıyorsun.
1: Bittikten sonra pişiriyorum evet.
0: Helal iyi hadi.
1: Yani karnıyarı kolumu yapıyorum. Köftemi yapıyorum. Kadın gücü kadın bu.
0: Haydi gelsin sabah enerjimiz.
1: Mersin'den kocaman günaydın. Ya.
0: Günaydın.
1: İsmail YK çalar mısın?
0: Çalıyorum zaten sürekli.
1: Şimdi de çal bugün de çal. Mesela tamam. Şey olabilir. Hey Darman bana.
0: O şey değil ki. Ha şapur şupuru diyorsun. Tamam anladım.
1: Şapur.
0: Tamam iyi. Hadi öpüyorum. Tamam anlaştık kızım hadi. Hadi görüşürüz. Mersin'e de selamlar. Bugünün yayın konu başlığı. Bıktım ya diyebileceğiniz ne varsa.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar birey...

0: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen o.
11: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: çocuklar.
1: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın. Günaydın.
3: Bugünün yayın konu başlığı, abi bıktım ya vallahi, bezdim diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram, ya da dileyenler buyursunlar WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilirsiniz. 0531 785 90 80 numaralı hattımızdan da gelen mesajlara hızlıca bir göz atacağız. Ama rastgele bir telefon daha alacağız. Ay, Ankara'dan bir sürü mesaj geliyor. Allah, çok kalabalık olacağız galiba. Dur, benim bir tane evde hoparlör mikrofon var, onu da getireyim de. Yoksa bağıra bağıra sesim kısılır benim. Sanki kardeşimi görecek gibi çok sevindim Doğancan, demiş Yıldıray. Yıldıray, kardeşini görsen bu kadar sevinmezsin. Cuma akşamı Ankara'da Göksu Park'ta kola çekirdek etkinliğimiz var arkadaşlar.

Kız sen kaçıncı seviyesin? Bir hanımefendi yazmış, diyor ki Doğancan park çıkışı eşim seni pavyona götürecek, sakın kimseye söz verme. Eşinin bir de telefon numarasını yazmış, sana inanamıyorum. Yok, cumartesi sabah da bir televizyon programına konuk olacağım, o yüzden yok, çıkamam ben hiçbir yere. Efendi gibi çekirdeğimizi çıtlarız, olaysız bir şekilde dağılırız. Teşekkürler. Haydi rastgele bir telefon daha. Alo. Alo. Düştü mü?

0: Tamam, son şansımı deniyorum. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Selcan, yarabbi çok şükür kavuşturamadım.
0: Hoş geldin bacım. Nereden arıyorsun Selcan?
1: Ben arıyorum tabii ki. O kadar mutluyum ki Göksu'ya geleceğin için. Cuma günü şimdi kızımı okula bıraktım.
0: Yakın mısın oraya?
1: Evet, evime çok yakın, 5 dakika.
0: Süper. Hadi bakalım, ne güzel. İyi, o zaman cuma akşam kızı da al. Gel beraber çekirdek çitleyelim. Çit çit çit çit çit çit. Peki, tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ne iş yapıyorum? Direksiyon hocasıyım. Direksiyon eğitmenliği yapıyorum.
0: Ne güzel. Bak, o gün ben şey de düşündüm böyle içimden. İşte hangi işten kim varsa yayındaki gibi onlarla da muhabbet edelim. Belki orada sana potansiyel araba kullanmak isteyen birileri de denk gelir. Müşteri bağlarız. Evet. Öyle düşün.
1: Vallahi güzel olur.
0: Sevinirim. Uyduruyorum. Camcı gelir. O iş için birini buluruz. Kombici gelir. Evet. Kombisi bozulan ona artık telefon açar falan gibi yani. Evet, sen neden bıktın acaba?
1: Ben neden bıktım? Benim eşim askeri personel ve ben tayinden bıktım artık.
0: Şehir şehir geziyorsunuz.
1: Şehir şehir geziyorum.
0: Evlendiğinden beri kaç şehir değiştirdiniz?
1: Yani şimdi söylersem ayıp olur. Çok da tayinimiz çıkmadı ama şu an eşimle ayrıyım. Kilis'te kendisi. Biz Ankara'dayız kızımla beraber.
0: O gidiyor geliyor ama tabii hani uzak, onun tayinlerinden dolayı uzakta olması haliyle yorucu oluyor sizin için.
1: Tabii. Uzakta olduğu için yorucu oluyor. Gitgeller yoruyor bizi. Uzakta kalmak yoruyor. Kızım için çok zor oluyor. Benim için her yerden zor oluyor. Bundan bıktım.
0: Evet. Kolay değil ama yani sürpriz de değil. Sonuç itibariyle sen bu adama he derken bunların olacağını biliyordun.
1: Evet, doğru söylüyorsun.
0: Evet bacım. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın. Seni çok seviyorum. Bu yayında kızıma dinle.

0: fiyatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Saat 9.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. CHP'de bugünkü grup toplantısını kimin yapacağı tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve ekibinin ısrarla dile getirdiği kurultay çağrılarına olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kurultay sürecimizi başlatıyoruz," dedi. Şimdi gözler bugün yapılacak grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağında. Kılıçdaroğlu da Özel de bugün kürsüde kendilerinin konuşacağını belirtti. CHP'nin resmi sosyal medya hesabından grup toplantısının bugün saat 13.30'da yapılacağı duyuruldu. Öte yandan CHP'nin sosyal medya hesaplarının kontrolü yeni yönetime geçti. İlk uygulama dikkat çekti. Yönetim Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı. Daltonlar Çetesi'nin adını kullanarak Kılıçdaroğlu ve eşini tehdit eden zanlı tutuklandı. MHP, Konya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı. Ocak ayında Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan davasının ilk duruşması bugün görülecek. 14 yaşındaki E.C. ilk kez hakim karşısına çıkacak. ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşma beklenirken dün gece İran ve İsrail birbirini hedef aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim diyen ABD Başkanı Trump, aksi halde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söylediğini açıkladı. Trump ayrıca İran'a karşı 2 hafta içinde tam bir zafer ilan edeceklerini savundu. Türk balıkçılar Malta açıklarında denizde çırpınan 48 göçmeni kurtardı. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Erdoğan, başta ticaret, enerji ve madencilik olmak üzere işbirliğini geliştirmek istediğini ifade etti. Milli güvenlik konferansları bugün Beştepe'de başlıyor. Özorman İş Sendikası, son dönemde artan yağışlarla birlikte ormanlarda oluşan örtü otunun orman yangın riskini arttırdığına dikkat çekti. Bakan Şimşek, enflasyon düşmeye devam edecek, kötümser olmaya gerek yok, dedi. Ticaret Bakanlığı hangi ad ya da hangi gerekçeyle olursa olsun servis ücreti tahsil etmek isteyen işletmelere cezaların uygulanacağı uyarısında bulundu. Dünya genelinde nükleer silah harcamaları rekor kırdı. ABD

0: ve tek başına diğer ülkelerin toplamını geçti. ABD Başkanı Trump, New York'taki Madison Square Garden'da oynanan NBA finali 3. maç öncesinde taraftarların yuhalamalarıyla karşılandı. Anthropic'in ardından yapay zeka şirketi OpenAI'da borsada halka arz için gizli başvuru yaptı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada, Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25, Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada, Ateşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50, Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30 ve Ateşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdealtepe'den İkiteli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
1: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: Süper FM'den herkese bir kez daha selamlar, günaydınlar. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı. Bıktım ya. Ya yeter lan, yeter lan. Bıktık be. Yeter, bu neymiş, bezdim dediğiniz ne varsa
1: 0212-368-62-12
0: 0212-368-62-12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayabilirsiniz 0531-785-90-80 2

Valla bu trafikte sağdan soldan gelip öne geçenlerden bıktım diye bir mesaj var. İzmir'den Gülcan. Şu zamandan bıktım bezdim. Biliyorum okumayacaksın ama ben çok seviyorum. Evet. Okunacak gibi değilmiş, doğru Gülcan. Sallamış işte, anlayın. Eşimle beraber aynı iş yerinde çalışmaktan bıktım Doğancan. Aa, Eda aşk olsun. Prenses kocamın gönlünü almaktan bıktım ya. 10 sene oldu hala en ufak şeye hemen küser demiş Sultan. Ay, hiç sevmem trip atan insan. Kadın erkek fark etmez. Küsme huyu nedir ya? 6 yaşında mısınız Allah aşkına?

0: Hatta park, koca bir park, nerede buluşacağız diye Ankara'dan soran birçok kişi var, onu da belirledim. Göksu Parkı'nın içinde bir dağ kızağı yeri varmış. Dağ kızağı yapılıyormuş. Onun böyle ışıklı bir binası var. O dağ kızağı binasının önünde buluşacağız. Saat 8 Ankara, bu cuma akşamı. Sosyal medyadan da paylaşacağım. Göksu Parkı'nın içindeki o dağ kızağı binasının önünde saat 8'de buluşuyoruz, tamam mı? Geç kalmayın, sonra geçer bir yerde otururuz çünkü o binanın önünde dikilemez o kadar saat, o kadar insan. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Furkan, İzmir'den arıyorum.
0: Hoş geldin Furkan. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben radyoloji teknikeriyim, hastanede çalışıyorum.
0: İyi, kolay gelsin. Kaç sene oldu bu işi yapmaya başlayalı?
1: Yaklaşık 15 yıldır.
0: Bu detayı niye sorduysam bilmiyorum, öyle laf olsun diye. İyi, güzel olmuş bayağı. Peki, bugün bıktığımız şeylerden konuşuyoruz. Ne var sende?
1: Doğancan, izin olursa ben dünkü soruya cevap vermek istiyorum. Dün çok aradım, sana ulaşamadım.
0: Neydi şimdiki aklım olsa? Neymiş?
1: Ya ben çocukluğumdan beri hep böyle şarkı sözleri yazmayı, şarkı söylemeyi çok seven biriyim.
0: Ay, kesin ama... yapay zeka ile bir şarkı yaptı, onu çalmamızı isteyecek değil mi?
1: Hayır.
0: Yalan söyleme. Evet, şarkı yazmayı çok seven birisin.
1: Evet ve bunu hiçbir zaman böyle ciddiye alarak düşünmedim. Yani hep işte o benim için bir hobi olarak almıştı. Sen de biliyorsundur, insanın böyle 30 yaşından sonra böyle bir aydınlanma geliyor. Kendini tanımaya başlıyorsun. Acaba bugüne kadar yanlış bir işin peşinden mi gittim diye düşünmeye başladım. Ama tabii dün bir İzmir'den arkadaş da aramıştı. Onunla ilgili çok güzel konuştun. Ben de kendimle bunu terkinliyorum. Hani kendime kahretmiyorum açıkçası. Belki de böyle sahildeydi.
0: Ha, o da galiba asker olmak istiyordu. Sonra başka bir alana yönelmişti. Bir muhabbet vardı, ondan mı bahsediyorsun?
1: Yok, bir bayan arkadaştı. Sanatla ilgili bir şey yapıyordu yine İzmir'de. Tam olarak o sırada da sana ulaşmaya çalışıyordum.
0: Tamam. Yani bunu nereye bağlayacağız? Evet, bunlar istediğim gibi gelişmedi ama vardır bunun da bir hayrı mı diyorsun yani?
1: Aynen öyle. Ben dün arabaya bindiğimde şöyle bir şey düşündüm. Acaba bir süre sonra tamam, Doğan Can'ı açtığım zaman benim şarkım çalar mı diye düşünürken, tam sen bu konuyu konuşunca acaba dedim Doğan Can'ı arayıp bu konuyu bahsetsem mi diye.
0: O zaman madem öyle, şimdi böyle hazırladığın bir şey de yoksa, bize en böyle güvendiğin ve böyle tasdiklediğin, haklarını aldığın bir şarkıdan mırıldanmak ister misin?
1: Şöyle önümüzdeki ay nasipse bir şarkı çıkartmayı düşünüyorum da annemin babamın bile haberi yok.
0: Hadi ya. Ana, vay karşım helal olsun. Evet.
1: Sen onun nakaratını biraz mırıldanabilirim.
0: Tamam, hadi yolla gelsin bakalım.
1: Daralıyor zaman ama benim yüküm ağır. Bağırıyor bu çocuk, koca bir şehir sağır. Soracak olursan bu Araf beni tanır. Yolumu bulamazsam bu umut kime kalır? Ra ra ra ra ra ra ra diye gidiyor.
0: Çok iyi. Güzel. O zaman çıktığı zaman yayındayken o linkini falan yollarsın, bakarız, olur mu?
1: Çok sevinirim.
0: Tamam. Hadi başarılar diliyoruz. Gelsin sabah çok enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Günaydın. Yemin ediyorum salondan mutfağa yürürken daha güzel şarkılar uyduruyorum ben. Ay ne ayıp Doğan Can, aşk olsun. Ya bizim bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu tabii şaka yapıyorum ama gerçeklik payı da yok değil. Bizde genelde böyle heves kırma, birilerinin bir şeylerle alakalı heyecanını baltalama, bizim genlerimize işlemiş bir şey bu durum. Yani herkes her şeye hemen böyle bir laf ediyor ama yani yapın yani, kim ne diyorsa desin, kim ne derse desin, içinizden ne geliyorsa onu yapın yani, niye yapmayasınız? Mesajlarınızı görüyorum da okumamak için kendimi zor tutuyorum. Herkese günaydın.

0: durun, hemen zekamı kullanacağım şimdi. Sevgili Demet Akalın dinliyor bizi. Demet Hanımcığım, sizden bir ricamız var. Hazır buradayken yazacaktım da bununla ilgili meşgul etmeyeyim dedim. Klip çekimleri falan vardı, gördüm Gökhan Özen'le. Şimdi biz geçenlerde böyle bir kalkışma yaptık. Hep birlikte toplandık, dinleyicilerimizle Gökhan Özen'e mesaj yolladık programımıza konuk gelmesi için. Dönmedi. Biliyorum Okan abi ilgileniyor konserleriyle vesaire falan. Okan abiyi de rahatsız etmek istemedim. Ben istedim ki Gökhan Bey bununla alakalı böyle bir, hani belki bir tepkimeye girer, bir reaksiyon verir. Ama vermedi. Şimdi hazır malum Demet Akalın'ı geçtiğimiz aylarda konuk olarak davet ettik. Yormak istemem onu. Sağ olsun o da hiçbir yere gitmediği halde kırmadı geldi. Güzel güzel, hatta böyle dolu dolu neredeyse 2,5 saat program yaptık. Ondan sonra şimdi beraber çok güzel çalışmalar da yapıyorlar. Belki hani oradan çözerim dedim de dur bakayım. Şey, bu ara biraz işlere yoğunluk vermiş anladığım kadarıyla. Neyse ben onu çözmeye çalışayım o zaman. İş bana kaldı arkadaşlar. Evet. Kısa bir araya gideceğiz, hemen ardından muhabbete devam. Bugünün yayın konu başlığı ne? Abi bıktım ya. Vallahi bezdim diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ve aynı zamanda dileyenler buyursunlar. WhatsApp hattımızın telefon numarası da 531 785 90 80. Tamam. Şey, evet, aynı anda iki iş yapamıyorum da ben en iyisi bir reklama gideyim, geliyorum arkadaşlar. Buradayız birazdan.
1: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam edecek.
2: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
9: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
10: Vay vay vay vay vay vay.
11: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen ol.
14: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben.
1: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
3: Aynen öyle ve şimdi sizinle bir şey yapacağız. Arkadaşlar, sanki birbirimizi görüyormuşuz ve ben de sizi görüyormuşum gibi, müsait olanlar telefonlarınızın flaşını açar mısınız? Hani böyle konserlerde sanatçılar duygusal şarkılarda hadi flaşları açalım diyor ya, çok özeniyorum ben o işe. Eskiden şeydi tabii, yani bu teknolojiler bu kadar yaygın değilken herkes çakmak yakıyordu. Telefonların flaşını açalım, hep birlikte tribe gireceğimiz, bağıra çağıra eşlik edeceğimiz bir şarkı. Sallayın ama telefonu da sağa sola, tamam mı?

efsane şarkı ya. Bu defa Demet Akalın'la beraber yaptığı versiyonuyla Gökhan Özen, Demet Akalın ve Korkak Süper FM'de. Nasıl? Daldık mı uzaklara? Sen flaşları kapatabilirsiniz, şarjınız bitmesin.

0: Yakın zamanda da Demet Akalın'a verdiği o Nazar şarkısına bir düet geldi. O da önümüzdeki günlerde muhtemelen yine bol bol çalacağımız versiyonlardan biri. Gökhan Özen, Demet Akalın işbirliği devam ederken herkese yeniden günaydın.
1: Günaydın sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
1: Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı. Abi bıktım ya. Vallahi bezdim ben artık bu durumdan diyebileceğiniz ne varsa. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan mesaj yollasın. 0531 785 90 80. Önce mesajlar, sonra bir telefon daha.

Vallahi ayarlarımızla oynadın Doğancan diyen de var. Doğancan daha dün ghostlandım, üzerine bu şarkı çok fena tribe soktu beni diyen Betül. Ghostlayanı sen ghostlayacaksın Betül, aman. Kayseri'den Burak, günaydın. Allah, bu yokluktan, parasızlıktan, düzenden bıktım ya diyor, selamlar. Ben bu ev işlerinden en sonunda yakacağım bu evi, rahatlayacağım diyen Seher. Patronun gözüne girecekler diye bağıra bağıra çalışan insanlardan bıktım demiş Nisa. Evet, yalak diye tabir ettiğimiz, değil mi? Evet. Onlar daha kıymetli olur ama hiçbir iş yapmasa da.

0: Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan. Ankara'dan Havva ben.
0: Ankara'dan Havva.
1: Arıyorum seni Eryaman'dan.
0: Güzel. Cuma akşamı Ankara'da parkta dinleyicilerimle oturup çekirdek çıtlayacağım. Duydunuz mu Havva
1: Hanım? Kesinlikle. Açar açmaz zaten bu anonsumuzu duyunca dedim ki inşallah Göksu olur. Göksu oldu. Dedim ki tamam kesinlikle biz oradayız. Ve şöyle biz altın üstte oturuyoruz Elçin'le. Elçin de sizi çok seviyor. Onunla da hemen organize olacağız. Biz oradayız.
0: Kız iki kek yapın getirin bari.
1: Ne demek?
0: Ama dilimle getirme. Bütün keki bir olduğu gibi.
1: Kurabiyesi var.
0: Olduğu
1: benim
0: gibi getir ama.
1: Kekim var.
0: Millete tamam. De daha. Ama aman diyeyim öyle okumayın, üflemeyin yaparken.
1: Şöyle biz aynı zamanda sizinle hemşeriyiz de ben de Karslıyım.
0: İyi hadi bakalım önce kim kimi dolandıracak görürüz cuma günü o zaman. Evet, bilmeyenler bu cuma Ankara'da dinleyicilerimle parkta muhabbete buluşuyoruz. Haberiniz olsun. Detayları paylaşacağım Instagram'da. Peki Havva Hanımcığım bugün bıktım ben ya dediğimiz şeylerden konuşuyoruz. Ne var?
1: Şimdi şöyle ben İstanbul'dan geldim buraya Doğancan. 20 yıldır buradayım. Ankara'dayım yani. Bir Ankara'da zaten her yer mesafe olarak yakın. Onlar uzak kavramıyla bizim İstanbul'da yaşayanların uzak kavramı çok bambaşka.
0: Evet yani, atıyorum 14 dakikada gidilen yol 16 dakika olunca abi bugün trafik var gibi. Yağ mı oluyor?
1: Aynen öyle oluyor Doğancan. O yüzden de hani Göksu yakın insanlara uzak gibi gelmesin. Bir ikincisi de bıktım dediğim şey de şu. Ankara'da olduğum için mi artık genel olarak mı girdiğim ortamlarda bu politikanın siyasetin herkesin ağzında yani bir kişi olarak konuşuluyor olması.
0: Evet.
1: Sonuç itibariyle bu ülkede hani ne olursa olsun yönetecek kişiler gelecekler ve bu ülkeyi yönetecekler. Yani bir takım tutar gibi böyle bir tarafta oluyor olmak ve insanların biliyor bilmiyor her şeyi bir fikrinin olması.
0: Evet fikri hepimizin bu arada tabii ki farklı olacak. Zaten öbür türlüsü sağlıklı değil ama sıkıntı şu herkes kendi fikrinin en doğru olduğunu koşulsuz şartsız inandığı ya da türlü belki menfaati olduğu için bunu empoze etmeye çalışması tatsız. Beni ilgilendirmiyor aynen. Kimin neyi savunduğu, kimi sevdiği ya da sevmediği ama evet. Yani bana da gelip de dikte etme kardeşim. Bana ne? Tamam git istiyorsan ne yani ne yapıyorsan ya beni ilgilendirmiyor. Bir şey diyecektim. Tam tuttum kendimi. Ama yani hani o birbirimize saygı duyalım dediğimiz kavram artık ne yazık ki bu konudan da bağımsız pek geçerliliğini koruyamadığı için galiba memleketimizde herkes en doğru benim düşündüğüm diye kabul ediyor. O biraz sıkıntı işte.
1: Aynen. Bu her konuda böyle oluyor Doğancan maalesef. Şimdi bir de bitirmek içerisinde bir şey söyleyeceğim. Doğancan kadın olduğum için hani ev hanımıyım hanımıyım diyen bir şey var ya yani bir laf var mesela ev hanımıyım ama o ev hanımı dediğimiz şeyin altı o kadar dolu ki ya biz bu ülkeye evlat yetiştiriyoruz yani tabii ben de ki. Şu anda ev hanımıyım diyorum ama bunun ne anlama geldiğiyle ilgili şeyim yok yani hani bu lafın
0: aslında onun yerine çalışmıyorum şu an denmesi gibi. Daha doğru.
1: Aynen çok böyle basitleştiriliyor ya bu beni çok rahatsız ediyor. Ya biz bu ülkeye evlat yetiştiriyoruz en güzel şekilde, en doğru şekilde, en ahlaklı şekilde.
0: Tamam kim ne dedi yüzden... sana neye sinirlendin ki sen?
1: Hayır yani ev hanımının deyince böyle basitleşiyor ya bu beni çok rahatsız ediyor Doğancan bunu belirtmek istedim.
0: Evet bacım notumu aldım Allah başka dert vermesin. Tamam peki hadi gelsin sabah enerjimizde.
1: Cuma günü beraberiz Doğancan.
0: Tamam kekimi unutma.
1: Islak kekim benden.
0: Tamam anlaştık. Şey plastik çatal da getir biraz.
1: Anlaştık. Tamamdır Doğancan. Hadi. Herkese günaydın.
0: Günaydın. Bu şarkıyı bayağıdır çalmıyorum ya. Listede öyle karşıma çıkınca dedim hadi o zaman ritmi biraz daha yukarı taşıyalım. Belki birçoğunuzun da bilmediği bir Serdar Ortaç şarkısı olabilir bu.

Yemin ediyorum ilk defa duyuyorum diye bir sürü mesaj görüyorum. Evet, Serdar Ortaç'a sorsan o da belki hatırlamaz bu şarkısını. Aynı albümde çok başka hitler vardı çünkü. Arkadaşlar bu arada şu Gökhan Özen mevzusuna da bir netlik getirelim. Geçtiğimiz hafta binlerce mesaj yolladınız. Bu ara yoğunluğu var. Bir de çok İstanbul'da bulunmuyor. Yurt dışında çok fazla. İstanbul dışında Türkiye'de başka bir yerde daha çok vakit geçiriyor falan derken. Adamı da çok darlamak istemiyorum açıkçası. Sevgili Demet Akalın az önce şarkı çalarken story'de paylaşmış ve Gökhan Özen'i etiketlemiş. Seni davet ediyorlar demiş. Yani artık eğer gelemiyorsa da vardır bir sebebi kendince. O yüzden nezaket elden bırakmayalım. Siz de beni artık darlamayın bu konuda. Sonuç itibariyle illa çağırdık diye gelmek zorunda değil. Ama şimdi Demet Akalın da story'de etiketleyip paylaşmış. Eğer artık da gelmezse de vardır bir kendince haklı gerekçesi deyip siz de beni darlamayın. Ben bıktım, her gün burada 100 tane Gökhan Özen yazdım mı? Gökhan Özen ne zaman gelecek? Yani bir yere gitmek istemiyor olabilir, yani öyle bir dönemindedir. Olursa da çok mutlu oluruz, o ayrı. Kısa bir ara, hemen ardından devam.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi. Süper
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

günün yayın konu başlığı. Bıktım abi ya. Valla bezdum diyebileceğiniz ne varsa yavaş yavaş toparlayacağız. Son bir telefon daha alalım. 0212 368 62 12. İstanbul yollarında olanlar, Haramiler Ambarlı arasında bir kaza var. Bayrampaşa Vatan arası kaza var. Ok Meydanı Darlı Cezi arasında yine bir kaza var. Bir de bu Göktürk yolunda İhsaniye'ye doğru giderken orada bir kaza olmuş. Orada da trafik oldukça fazla. Haberiniz olsun.

0: Alo. Kapatıyorum. 3, 2, 1. Diğer telefonumuzu aldık hemen. Günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, Cem ben.
0: Hoş geldin
1: Çengelköy'den.
0: Cem.
1: Selam. Selamlar, saygılar.
0: Çengelköy'de mi yaşıyorsun peki?
1: Çengelköy, doğma büyüme Çengelköy.
0: Ya ne şanslısın. Valla orası İstanbul'un böyle hani bir kasabası gibi çok ayrı bir cumhuriyet ya. Çok seviyorum Çengelköy'ü.
1: Ya eskiden öyleydi ama birazcık kalabalıklaştı. Eski Ortaköy oldu. Öyle
0: evet, bu arada doğru. Çok fazla mekan var. Çok böyle hani yeni güzel niş restoranlar açıldı. Kokoreççileriniz, midyecileriniz evet. Zaten meşhur. Ama o şeye hastayım ben. Ara ara böyle esiyor, tek başıma şeye gidiyorum. Çınaraltı var ya. Orada çok vakit geçiriyorum ben. Çınaraltı mı? Ne bu? Hakaret kabul etti galiba. Düştü. Tüh. Ne oldu şimdi? Zamanım da bitiyor. Telefon alabilecek miyim bakayım? Dur rastgele bir telefon daha alsam mı? Yetişir mi acaba? İyi hadi bir telefon bağlantısı daha alalım. Bu arada Kopenhag'dan selamlar diyorlar. Mehmet yazmış. Günaydın. Selamlar. İş yerine gitmekten bıktım. Patronun yüzünü görmek istemiyorum demiş Sevilay. Öbür türlü değirmenin suyu nereden gelecek? Yapacak bir şey yok. Adana'dan Zekeriya buraya ne zaman geliyorsun demiş. Vallahi görünür de yok bir plan ama inşallah. Adana çıkartması da yaparız umarım. Birbirinin arkasından konuşan insanların samimiyetsiz samimiyetlerinden bıktım demiş Sakarya'dan Pınar. Sallıyor ama ondan sonra canım ne haber? Bir tanem özledim seni. Değil mi? Doğru. Şunu baz almak lazım bence. Mesela arkadaşlık ilişkilerinde diyelim ki size doğrudan hiçbir zararı dokunmamış, size herhangi bir kötülük yapmamış biri var hayatınızda ama sağdaki soldaki birçok kişiyle alakalı bık bık bık bık sürekli böyle negatif yayıyor. Birileriyle alakalı olur olmadık yorumlar yapıyorsa anlayın ki başkalarına da sizinle alakalı konuşuyor. Bunu defaatle deneyimlemiş biri olarak sana bir şey yapmamış olsa da başkalarına yapan sana da yapıyor ya da yapacaktır anlamına gelir deyip kısa bir araya gidelim madem ardından veda için buradayız.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda vakti. Güzel bir gün geçirmenizi diler. Yarın sabah saat 7'de yeni güne yine beraber başlayalım diye beklerim sevgili dinleyicilerim. Kaçırdınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımız nerede? Karnaval uygulamamızda. Dolayısıyla ücretsiz bir şekilde indirip oradan podcastleri, oraya özel hazırlanmış içerikleri ve bütün radyolarımızı da oradan takipte kalmanız, dinlemeniz yüksek.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı Yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada. Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25. Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20. Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı'na kadar 50, Bağdat Caddesi İdeartepe'den İki Telli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek, trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.

0: bence son zamanlarda artık bu tanılar mı çoğaldı yoksa insanlar mı kendilerine çok böyle hastalık yapıştırmaya başladı bilmiyorum ama insanlar bunu daha böyle ele ağza düşürdü yani. Bende DEP var. Niye diyorum? Bütün kriterlere uyuyorum. Bende diyor şey hiperaktivite var diyor ben. Nereden var diyorum sende? Hiperaktivite.
1: Fıkır fıkırım şu an.
2: Her şeyi oynarım.
1: Bak şu an bir yerde bir şey çalıyor ya yanımda oturamıyorum kız diye. Lan o hiperaktivite değil.
0: Ben nereden diyorum?
1: Zillisin sen kız hiperaktivite. Çıkı çıkı çıkı çıkı
3: çıkı. Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini aç.

yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Ena Pharma bilgilendirdi.

O iş bende başlıyor. Ben Tolga Gündüz. Keyifli bir öğleden sonra diliyorum. Bugün yine programda en iyi müzik var. En önemlisi o. Bunun dışında da acayip haberler var. Mesela havalar yavaş yavaş ısınmaya başladığı için cep telefonlarınızla ilgili bir uyarı var. İlk onunla başlayacağız. Programa hoş geldiniz. Keyifli bir 3 saatimiz var önümüzde.

Yaz gelirken en büyük derdimiz ne? Ne tatil yapacağız? Nereye gideceğiz? Ya çok pahalı falan. Evet, onları geçtim. Bir de tatile gittin diyelim. Ya zor ya. Ama tatile gittin diyelim. Orada güneşin alnında böyle kumsalda yatarken telefonlar ısınıyor değil mi? Ve telefonun ekranında şeyi görebiliyorsunuz. Şu anda size yanıt veremiyorum. Yani şu anda çok ısındığım için çalışamıyorum diyor telefon. Ne yapmak gerekiyormuş? Kılıflarını çıkarmak gerekiyormuş telefonların ve gölgede tutmak gerekiyormuş. Yani yaz mevsimi boyunca bunu yapmamı. Yok ya. Ben 120 bin lira vereceğim 60 bin liralık telefona. Ondan sonra bir de kılıfsız kullanacağım. Bir de sen bunu çözemeyeceksin. Hadi ya. Ama yine de mecburuz, şimdi bunu yapacağız. 120 bin liralık telefonu, aman ısınıyor bu demek. Hakikaten utanç yani. Nasıl?

0: dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Tolga Gündüz'le

birçok şeyin koleksiyonu yapılır değil mi? Bir dönem çok modaydı. Ucuz diye falan böyle sayfalarca pul koleksiyonu vardı. Hatta pul koleksiyonları başka niyetleri de yanında getirirdik. Gel bak sana pul koleksiyonu göstereyim. Bunun bir sürü şakası vardı. Ama madeni para da çok yapılan böyle koleksiyon işi çok yapılan şeylerden bir tanesi. Türkiye'de basılan 1920 ile 1970 yıllarını kapsayan meclis açılışına özel olarak 23 bin tane para basılmış. 25 liralıklarmış bunlar. Gümüşmüş aynı zamanda. Eğer elinizde bu paradan varsa şimdiki değeri ne kadarmış biliyor musunuz paranın? Götürdüğünüz bir koleksiyoncuya hemen bana 66.500 lira verir misin diyebiliyormuşsunuz. Çünkü o dönemde hem hatalı basılması hem de geçmişe dönük bir para olması bu kadar değerli yapıyormuş onu.

13 Haziran'a çok az bir zaman kaldı. LGS var çünkü, lise giriş sınavı. O yüzden velilere uyarılar, hatta yapılması gerekenler anlatılmış. Onların başında şu geliyor, haberle birlikte toplayalım. 1.010.916 öğrencinin başvurduğu liselere giriş sistemi kapsamında merkezi sınav 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşecek. 4 yıllık ortaokul maratonu sonrası sınava sayılı günler kala uzmanlar uyardı diyor haberde. Çocuklar bu dönemde eleştiriye değil de güvende hissetmeye ihtiyaç duyuyorlar diyor. Motivasyonu arttırmak isterken kaygı yaratmayın diyor. Hakikaten ya, çocuk da bilmiyor mu zaten bunun değerini? Zaten bilmiyorsa yapılacak bir şey yok da. Ama siz biraz da çalışmadın mı sen? Öyle olunca ben kendimden biliyorum. Çalışacağın varsa da kaçıyordu o bende. Kaygı yalnızca zihni değil bedeni de etkiliyormuş. Çocukların Allah korusun sınav vakti yaklaşırken hastalanmasına bile sebep oluyormuş. O yüzden yapıcı olmakta fayda var sayın veliler.

Özellikle beni dinleyen şu an hamile dinleyicilerimiz varsa ilgilerini çekecek bir haber hemen vermek isterim. Anne karnındaki bebek bizi duyabilir mi diye bir haber. Evet, duyuyormuş. Zaten bu anlatılırdı değil mi? Anne ninni söylediğinde falan böyle bir bebeğin daha hareketlendiği söyleniyordu. Tam olarak buna üstinaden yapılmış bir araştırma. Kurugen ve Garvan adında iki adam 38. haftaya kadar annelerine, bebeklerine ninni söylemelerini söylemişler. 38. haftadan sonra kestiklerinde fetüslerin belli oranda hareketlerinin azaldığını anlamışlar. Yani buradan çıkarılan sonuç, ninniyi bebeklerin tanıdıkları yönünde. Çok acayip bir şey. Yani öğrenme hakikaten.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı Yayın'da hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

bol yetmezliği çeken bir güruh var biliyorsunuz. Özellikle sosyal medyada sürekli futbol paylaşanlar falan. Az kaldı çünkü 11 Haziran'da Dünya Kupası başlıyor. Dünya Kupası başlamasıyla birlikte bir sürü yapay zeka ile de maçlar acaba ne olur sorusu gündeme geliyor. 20 bin maçı incelemiş kim? Goldman Sachs Dünya Kupası şampiyonunu açıklamış. 20 bin maçı test ederek ya da ne bileyim inceleyerek kimler varmış peki? Bu arada Türkiye'nin de güzel bir yere gittiğini görüyoruz. Burada çeyrek finalde İspanya'ya eğlenmişiz ya. Vay be. Sonra İspanya yarı finalde nereye gidiyor? Fransa'yla eşleşiyor bu senaryoda. Fransa'yı eleyip İspanya finale çıkıyor. Karşısında kim var? Arjantin. Goldman Sachs'ın yaptığı araştırmaya göre bu sonuçtan çıkacak şey yani İspanya Arjantin finali oynanıyor. Ya Ronaldo gene yok ya. Ve İspanya'nın kupayı aldığını şey yapmışlar. Sonucuna ulaşmışlar. Bu Goldman Sachs'ın 20 bin maçı test edip ya da inceleyip vardığı sonuç bu olmuş.

İngiltere'de bir araştırma yapılıyor ve bu araştırmadan çıkan sonuç bazı ergen erkeklerin 12 ile 16 yaşındaki ergen erkeklerin sohbet botlarıyla ya da yapay zeka ile ilişki yaşadığını ortaya koymuş. Sonuçlara göre katılımcıların %85'i daha önce bir sohbet botuyla konuştuğunu belirtirken %20'si çevresinde bir yapay zeka sohbet botuyla ilişki yaşayan bir akranı olduğunu söylemiş. Yani bize diyorlar ki sonra niye prenses erkek oldun? İşte bak şimdi niye uzmanların yaptığı açıklamaları var. Bu ciddi bir araştırma, bir de hani hakikaten insanın doğasına çok da aykırı bir şey. Uzmanlar gerçek ilişkilerin beraberinde getirdiği reddedilme, hayal kırıklığı ve çatışma gibi deneyimlerin kişisel gelişimin önemli parçaları olduğuna dikkat çekiyor. Empati kurma, uzlaşma, iletişim ve sorun çözme gibi becerilerin ancak gerçek insan ilişkileri içerisinde gelişebileceğini belirtmişler. Bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu aslında zannediyorum bundan bir 10 yıl sonra görmeye başlayacağız. Çünkü geçenlerde bir haber okumuştum. Kadının biri Çin'de evlendi ya yapay zekayla. Düğüne ailesini falan çağırdı. Ha işte o yani bu.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 15.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
3: Tolga Gündüz.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Yeni saate hoş geldiniz. Şimdi Malatya'dan bir haber var, hiç beklemeden giriyorum haberlere. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde mantar toplamak için kırsal alana çıkan bir vatandaş saldırısına uğradı. Dünyanın en korkusuz hayvanı olarak bilinen ve Türkiye'de nadir görünen bal porsuğunu elindeki demir çubukla kafasına vurarak bayılmış. Bakın bu hayvan hakikaten arsız. Yani file aslana kafa tutuyor, fil buna bir tane tekme koyuyor, bayılıyor, tekrar fili kovalıyor. Fil korkuyor, kaçıyor ama Malatya'da tek seferde onu bayıltarak dünya literatürüne giren arkadaşı kutluyoruz. Ama biliyorsunuz bal porsuğuna bir şey de olmuyor. Ve ne yapıyor? Videoları falan da var, görebilirsiniz sosyal medyada. Bal porsuğu bir süre sonra kalkıp kaçıyor. Bak filden kaçmayan bizim Malatyalı'dan kaçıyor. Oradan siz pay biçin.

Dünya Kupası'nın başlamasına çok az bir süre kaldı biliyorsunuz. Ama özellikle bu bir öngörü benim için. Amerika'da oynanacak maçlar, Birleşik Devletler'de oynanacak maçların Dünya Kupası'na rezalet olarak geçeceğini düşünüyorum. Niye? Çünkü daha şey başlamadan, turnuva başlamadan İranlı futbolcuları Türkiye üzerinden vize aldırarak Meksika'ya gönderdiler. Tamam, Meksika'da da var Dünya Kupası'nın bir ayı ama Amerika'da oynayacakları maçlarda hemen ardından Meksika'ya geri gönderiyorlar adamları. Bugün oluşan bir haber, bir hakem, yılın hakemi seçilmiş. FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanmış. İsmi Omar Abdülkadir Artan. Miami Uluslararası Havalimanı'nda ülkeye girmesine izin verilmemiş. Bakın diyorum, bizim için çok şenlikli ama Dünya Kupası için rezalet bir Amerika serüveni başlıyor. Bunu şimdiden ben söyleyeyim. Bakıyorsun.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende.

sezonu yaklaşıyor. Biliyorsunuz artık dediğim gibi havalar ısınıyor falan filan. Düğün sezonu da geliyor. Herkes yavaş yavaş patır patır evlenmeye başlayacak bu zamanda. Ama insanlar yeni masraflarla karşı karşıya kalıyorlarmış. Ne olabilir diyeceksiniz değil mi? Yani ne olabilir ki, düğünde bellidir işte. Yemekliyse bir şey olur. Gidilir nikah kıyılır. Akşama bir eğlence olur. Yemek fiyatında anlaşırsanız şöyle olur. Bütün kalemler bellidir. Ama bakınız yeni bir kalem çıktı. Beyler, gelinlik denemenin bile ücretli olduğu bu süreçte gelin adayları, bak gelinlik denemenin ücretli olduğu, gelin adayları gelinlik denemek üzere gittikleri mağazaları bazılarında 500 liradan 10 bin liraya kadar gelinlik deneme ücreti sunuluyormuş. 10 bin liralık gelinlik deneniyorsa almaya kaç para lan o gibi? Bak. Deneme ücreti sonra eğer gelinliği alırsanız düşüyormuş ama almazsanız düşmüyormuş. Fiyatları da gelinliklerin 30 bin liradan 200 bin lira arasında değişiyormuş. Beyler, bu kardeşiniz sizi uyarıyor.

dünya altımızda buzul. Ne çıkar kopsa fırtınalar sarıldığı

Bakışın. Ya sıcaklar geldi, ben çok mutluyum yaz sever olarak. Kışı sevenler çok mutsuzlar işte, ama böyle sıcak mı olur falan filan diye. Bu çatışma milyarlarca yıl sürer. Ama bunu gidip bir Adanalı'ya sor. Neden? Çünkü biz Adana'da oturmayanlar için güneşe ateş ediyorlar ya falan diye eylemle kolay. Derdi oradaki adam çekiyor. Bir süre sonra kafa kırılıyor. Diyor ki ben senin güneş kere diye. Şimdi ne kadar sıcak olduğuyla ilgili bir haber vereceğim de Adana'nın anlamanız açısından orada yaşamıyorsanız. Bakın şöyle. Adana'da hava sıcaklarının artmasıyla birlikte klima kullanımı da zirveye çıktı. Kentte bazı evlerde 5 veya 6 klimanın bulunması dikkatleri çekti diyor. Yap. Ben dedim ki 5-6 eğer şey varsa klima, hani bu bayağı büyük villa gibi bir şey olabilir. Kocaman işte 6-7 odalı falan bir yer olabilir. Bak sayıyorum, 5 tane ben görüyorum. Şimdi birazdan Tolga Gündüz Instagram adresinde bu fotoğrafı paylaşacağım. Bu bir apartman dairesi arkadaşlar. Yani Adana'nın nasıl sıcak olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Ben o güneşi ateş eden arkadaşa yani silah kötü bir şey ama hak veriyorum yani. Şu fotoğrafı gördükten sonra ben bu olayı daha çok sindirdim içime.

programı sürekli dinliyorsanız bu yapay zeka ile ilgili haberlere ben hep bir şert düşüyorum. Çünkü tırsıyorum ya ben kendi özümde. Yani korkuyorum çünkü kontrolden çıkacağını düşünüyorum. Peki bunu her gün destekleyen yeni haberleri al.

Mesela bir yapay zeka daha haberi var. Ama bu seferki faydalı. Yani öyle robota onu öğrettim, bunu yaptım, bunu tuttu, bak biri benim yerime düşündü. Ay robot benim kız arkadaşım olsun. Öyle değil. Bu faydalı, insanların yararına bir şey olmuş. Cambridge Üniversitesi İngiltere'de yapılmış İngiliz bilim adamları tarafından yapay zeka kullanarak yeni nesil bir süper aşı geliştirmişler. Ne işe yarayacak peki bu? Uzmanlara göre yapay zekanın tasarladığı aşı farklı virüs varyantlarına karşı geniş koruma sağlayabiliyormuş. Olası pandemileri de engelleyeceklermiş böylelikle. Mis gibi değil mi? Bak mesela bir tane aşı var. 50 tane olmuyorsun. Çat bir tane koydun, hop. Bitti. Ne koronaydı ne bir şeydi. Ben niye bunun ismini söyleyemiyorum ya? Annem yüzünden. O da öyle söylüyor. Yani günün sonunda insanın hayatına faydalı bir şey olacaksa olsun. İlk hedefleri de bu aşıyla birlikte ki insan üzerinde uygulanmış kuş gribi olacakmış bilim adamlarının. Bir

0: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Dünyanın gördüğü göreceği en acayip politikacılardan bir tanesi olan Trump dün New York Knicks ve San Antonio Spurs maçına gidiyor. Final maçını izlemeye gidiyor ve maçı izlerken devre arasında Trump'ı kameralar büyük ekranda gösterince salon yıkılmış, herkes yuhlamış. Ama politikacılığın gereği olarak bir de Trump'sa adınız, o da el sallamış. Tam olarak budur. Bence yakın zamanda artık onu da unutacağız gibi geliyor bana.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende

Süper FM'de o iş bendeye devam ediyoruz. Ben Tolga Gündüz. Önümüzdeki bir saat içerisinde yine sizi mutlu edecek, zaman zaman sinirlendirip üzecek haberlerimiz var. Hemen başlayalım mesela. Michelin rehberi, biliyorsunuz bu restoranları yıldızlayan Michelin bu. Zamanında şöyle başlıyor mevzu. Kamyonların durak noktalarında restoranları kamyonculara bildiriyorlar. İşte bak burası lezzetli, burası güzel falan filan diye. İş oradan öyle bir büyüyor ki artık dünyanın en iyi restoranlarına yıldız veriyor oluyorlar. Michelin rehberinin Eat Like a Local, yani yerel halk gibi ye kategorisinde ödüllendirilen restoranlar baz alınarak hazırlanan bir sıralama var. Yani Avrupa'nın en iyi 10 otantik yemek kentini sıralamışlar. Peki neler var burada? Hemen bakıyoruz. Bir numarada Venedik, İtalya varmış. İki numarada neresi var? Ne sandınız? Tabii ki İstanbul. İstanbul iki numarada gözüküyor. Onun dışında üç numarada Nice, Fransa var. Marsilya geliyor sonra. Roma, İtalya. Cenova, İtalya. Strasbourg, Fransa. Abi bak, iki tane İtalya'dan şehir var. Burada nasıl Antep, Adana falan olmaz? He? Nasıl olmaz? Çok ayıp. Bir daha yapın bu araştırmayı. Olmamış burası. Lütfen tekrarlayalım onu. İstanbul olup da Antep'in, Adana'nın olmaması hakikaten yanlış.

Bu perşembe günü biraz önce haberini verdim. Trump'ın gittiği ve yuhalandığı şampiyonluk maçı oynanıyor biliyorsunuz. Basketbol maçı San Antonio'ya New York serisinin 3. maçı perşembe günü oynanacakmış. Bu oynanacak maçın biletleri için sırada 493.831 kişi varmış. Yani bekliyorlar adamlar bilet alacağız diye. En düşük bilet fiyatı en düşük. Yani sahadakini görüyorsun. Aa o kim ya? Basketbol falan diyorsun. Yani o kadar uzaktan izliyorsun. 11.453 dolarmış. Peki Dünya Kupası finalleri için en ucuz bilet kaç para? Şu anda Amerika'da Dünya Kupası'nı yemiş durumda bu finaller. 7.146 dolara en ucuz bileti alabiliyormuşsunuz. Peki en pahalı bilet bu maçla ilgili üçüncülük maçında ne kadarmış biliyor musunuz? İki koltuğun tanesini 1.000.000 dolara satıyorlarmış. Yani alan varsa neden

Dün programı dinleyenler varsa bir haber okumuştum. Et yiyen parazit görülmüş Amerika'da diye. Yani bunlar hayvanlara yerleşiyorlarmış ve hayvanları bayağı yiye yiye parazit oldukları için, çok küçük olduklarından görünmeden hayvanın ölümüne yol açıyormuş. O haberin sonunda insanlarda görülme riski az diye böyle yani hani görülmeyecek demeden şey yapmışlar. Şimdi bununla ilgili başka bir haber. Canlı dokulara yerleşerek et yiyen larvalar üreten yeni dünya vida kurdu parazitinin giderek yayılmaya başladığı aktarılmış. Bak bak, Amerika'da iki eyalette görülen parazitin insanlarda binlerce vakaya neden olduğu aktarılmış. Ney? İki eyalette görülmüş ve Tarım Bakanlığı parazitin ilk kez New Mexico eyaletinde görüldüğünü duyurarak ülkede doğrulanmamış vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıklamış. Yani arkadaşlar hayırlı olsun diyebilir miyiz? Biraz önce okuduğum o yapay zekaya yaptırılan aşının bir an önce her eve... yani baksana, et yiyen parazit mi? Korkunç.

evin temizliği eğer bir şeyiniz varsa, hani böyle haftalık bir temizliğe gelen biri varsa ne kadar? 3000, 3500 yerine göre de değişebiliyor. Amerikalılar bunu çözmek için, hem de robotla çözmek için veri toplamaya başlamışlar. Nasıl oluyor bu? Shift adlı yeni bir uygulama kullanıcılara evlerini ücretsiz bir şekilde temizlemeyi vaat ediyormuş. Yani arıyorsunuz, diyorsunuz ki benim evimi temizleyebilirsiniz. Peki şirketin bundan ücretsiz olarak kazancı ne oluyor? Hemen söyleyelim. Şirket ev temizliğini ücretsiz yapıyor, ancak karşılığında tüm sürecin kameralarla kaydedilmesine izin verilmesini istiyor. Toplanan bu görüntülerse geleceğin ev robotlarını eğitmek için kullanılacakmış. Ya bulaşık deterjanı nerede? Tak sen biliyorsun ama robot onu salak gibi 2 saat aramasın diye evi bedavaya temizliyoruz deyip veri topluyorlar. Güzel, güzel.

Bugün hep böyle denk geldi ama yine bir yapay zeka haberi. Bu sefer insan üzerindeki etkisiyle ilgili bir haber bu. AI dönüşümü hız kesmiyor. 2026'daki ilk yarısına daha gelmedik. İşten çıkarılanların sayısı AI yatırımları yüzünden 100 bin kişiyi geçmiş tüm dünyada. Meta, Cisco ve PayPal gibi devlerin yeniden yapılanma hamleleri biliyorsunuz AI üzerinden olduğundan 100 bin kişi bu şirketlerden işsiz kalmışlar. Yakında bu daha da büyüyecek. Neden? Çünkü SGK yok, bir şey yok. Arada remini değiştir, suyunu ver. Yani su soğutmalıysa en azından bir su verirsin. Görüntü bu. Ne?

Teknoloji programı gibi olduk ama yapacak bir şey yok. Yine böyle bir robotlarla ilgili bir haber var ama bu insan için daha faydalı. İnsansı robotlar artık ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? Biraz önce de söyledim ya, robotlar için veri topluyorlarmış evinizi gelip temizlerken kaydederek diye. Ona benzer bir şey. Artık robotlar oda topluyorlarmış, yatak yapıyorlarmış ve kıyafet asıyorlarmış. Eksik var mı? Bence var. Abi şunlara bir kafa yapın, gözünüzü seveyim ya. Yani benim tercihim sarışın bir abla olur. Yani güzel, böyle düzgün gözükecek. Böyle camdan kafası var. Şimdi gece yataktan kalktın. Su içmeye tuvalete gidiyorsun. Bunu gördün. Ne oldu? He? Her yer yapay zeka. Yani o yüzden hani gözünüzü seveyim. Hem daha çok satılır falan filan. Bunlara bir 50-100 göz yapayım.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Yani bu haberi okuyunca birazcık canınız sıkılabilir. Çünkü neden? Bazı insanlar çok şanslılar. Şansları hatta peşlerinden koşturuyor ya. Amerika'da niye bunu söylüyorum? İşte bu yüzden. Amerika'da hayır dükkanından birisi gidiyor $100 bir tane tablo alıyor. Yani ne kadar yapıyor? 4600 ne yapıyor ya? 4600 lira yapıyor. Ve tabloyu bu araştırıyorlar, bakıyorlar. Francis Cadell'e ait olduğu ortaya çıkıyor. Ne kadara satıyorlar? $253,000. Yaklaşık yani 11 milyon, 11,5 milyon liraya falan satıyorlar. Yani hakikaten insanın şansı olacak. Bazıları böyledir ya. Yani karanlığın içine ormana bir taş atar, o taş gider kuş olur, kuşa çarpar, bir şey o kuş gelir senin. Ne bileyim ben işte ya. Çok şanslılar. Çok acayip değil mi ya? 11 milyon güzel para.

Süper FM'de O İş Bende'nin sonuna geldik. Ben Tolga Gündüz. Yarın yine bu programın her zaman biliyorsunuz daha iyisini yapıyoruz. Yani bunu ben söylemiyorum. Arkadaşlarım daha çok söylüyorlar bana. Genelde benimle işi olan arkadaşlarım harika programdı, dünkünden daha iyiydi falan diye. O yüzden eğer siz de keyif almak istiyorsanız yarın saat tam 14'te buluşalım. 3 saat boyunca hem en iyi müziği dinleyelim hem de en acayip haberleri sizlerle paylaşayım. Sen bir şey diyor musun? Demiyorsun. O zaman tamam, ben gidiyorum. Tamam. Görüşürüz.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş Bende sona erdi.
2: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dili öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
3: Daha önce mezarlık yaptın mı?
2: Hayır.
3: Yaptın mı?
2: Hayır.
3: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
2: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
4: Rastgele. Diye, tamam
2: mı? Rastgele atıyorlar.
3: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
5: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe Şelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziverbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Nergis ben.
1: Nergis, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Bodrum. En son 4-6 ay önce görüştük.
1: 4-6, 5 diyelim o zaman.
2: Ortalaması 5 olsun.
1: Evet Nergis, ne iş yapardın bir hatırlayalım.
2: Mimar.
1: Ha, bir anımsar gibiyim ya. Doğru.
2: Evet,
1: tamam. Evet.
2: Evet, evet.
1: Peki hoş geldin yeniden. Bugün konu başlığımız abi bıktım ya. Bu nedir ya dediğimiz şeylerden konuşuyoruz. Hadi siftahımızı sen at bakalım.
2: Ya ben aslında şöyle herkesin her konuda her şeyi bilmesinden çok bıktım.
1: Ben.
2: Yani her şeyi herkes biliyor artık.
1: Evet doğru.
2: Yani her konuda herkesin fikri var. Yani bunun yani bilmiyorum belki teknolojinin bu duruma gelmesinde büyük etken var. Yani bunlardan birisi de hatta yaşadığım bir şeyi anlatmak isterim.
1: Lütfen. Tabii.
2: Benim annemin perbalesi var. Bundan bir ay önce artık 30-35 yıllık bir bina Bayramoğlu'nda Kilise'de perbalesi yıkıldı. Benim de orada tanıdığım daha önce İstanbul'da görev yaptığım için bir usta vardı. Aradım, fiyat aldım, tamam dedim. Hani vardır ya herkeste bir aile grubu vardı.
1: Hmm.
2: Bir aile grubumuz var. Kız kardeşim. Abla ben de bir fiyat alayım. Benim de tanıdıklarım var.
1: Hmm.
2: Yani hani ben mimarım bir fiyat alıyorum ve birisi yani en yakınım kardeşim. Abla ben de fiyat alayım.
1: Tamam.
2: Yani ben hani bunun birazcık yanlış olduğunu düşünüyorum.
1: Canım onun da sonuç itibariyle manavdan fiyat almayacak herhalde. O da gidip yine bu işi yapan birilerinden fiyat almayacak mı?
2: Öyle ama ben şimdi benim aldığım fiyatla örnek veriyorum. Sizin aldığınız fiyat asla eşdeğer
1: olmaz. Evet daimi iş yaptığım biri ise tabii ki. Ama şey aldı mı fiyat daha avantajlı mı oldu?
2: Yok alamadı. Mesafe uzunmuş. İzmir'den gelemezlermiş. Fiyat vermediler. Yani ben onun fiyat alması ya da yani işi bilen birisi vardır ya. Yani bu şeye benziyor. Örnek veriyorum. Kasaba et doğramasını tarif etmemiz gibi.
1: Anladım.
2: Ya da peyzaj mimarına işte bitki hakkında fikir vermemiz gibi.
1: Evet yani şey hayata dair birçok şeyde tabii ki hepimizin 3 aşağı 5 yukarı bazı fikirleri olabilir ama bazı uzmanlık alanlarıyla alakalı yani senin işin olan bir şeye o sektörde olmayan birinin canım o öyle olmaz böyle olsa daha mı iyi olur acaba gibi bir yerden girmesi evet biraz
2: yani,
1: tatsız olabiliyor.
2: Belki örneğim doğru olmadı.
1: Anladım şey, evet doğru. Ama ne yapacaksın Nergis böyle yani hayat böyle. Sen de bu arada belki farkında olmadan yapıyorsundur. Yani yapabiliriz yani bu çok şey.
2: Ya ben de yapıyordum.
1: Hani çünkü böyle ister istemez insan eğer bir fikri varsa müdahil olmak istiyor ya meseleye.
2: Ya şöyle belki 30 yaşlarda biraz daha farklıydım. Şu anda 44 yaşındayım.
1: Hmm.
2: Ve sanki birazcık daha
1: saldım çayını.
2: Her konuda fikrim olmasın. Hmm. Aman bakayım o ne diyecek. Bakalım ne... Yani belki o duruma geldim.
1: Ya bende de ne var biliyor musun? Bende de artık belli başlı hayat tecrübelerinden yola çıkarak ben böyle çok ay işte eğer o işi halledebiliyorsam ya da bir şekilde çözebiliyorsam işte ne bileyim çevremdeki insanlarla onunla bununla eğer halledebiliyorsam hep böyle atlardım. Ya dur ben hallederim bilmem kimi arayalım o çözer onun tanıdığı vardır falan filan dım. Ama artık son zamanlarda en yakın dostlarım haricinde bu çabayı kimseye vermiyorum. Çünkü... Yani artık kendime ihale çıkarıyorum yani yok yere ne abi bana ne ya artık içimden hep böyle atıyorum aslında çözebileceğim bir şeyle alakalı birileri bir şey konuşuyor ama çok da yakınım değilse içimden şey diyorum sana ne sana ne sana ne seni ilgilendirmez.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne istersen ol.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Merhaba, isim nedir acaba?
3: Ben Serap, Mersin'den arıyorum.
2: Hoş geldin
3: Doğan
2: Serap.
3: Doğan Can gel, Mersin'e de gel, Mersin'e.
2: İnşallah, Mersin'e orada sıcağı... da bir tantuni partisi yaparız orada da.
3: Yo, ben seni Mersin'in yaylalarına götürürüm ya, buz gibi.
2: Kız hayır mı? bugün bıktım ya dediğimiz şeylerden konuşuyoruz. Ne var sende?
3: Vallahi bıktım dediğim ne biliyor musun? Çalışıyorum. Hemen hemen 15 senedir çalışıyorum. Yemek. Sabah geliyorum 8'de. Hmm. Akşam sabahtan başlıyorum. Ne pişireceğim? Ne pişireceğim? Akşama ne pişireceğim? Ne pişireceğim? Bıktım ya.
2: Evet.
3: Vallahi bıktım.
2: Yani bu birçok kişinin derdi herhalde. Ne yiyeceğiz bugün? Ne yemek yapsam? Evet. Derdi. Evet. Evet. Bu kadar.
3: Sabahleyin kahvaltıda düşünmüyorsun. Peynir, zeytin, simit diyorsun ama akşam oldu mu ne yiyeceğim?
2: Aman Allah böyle dertler versin be bacım.
3: Amin, evet. Yok valla başka bir derdimiz yok çok şükür.
2: Tamam ya. O zaman şimdi aynı dertten muzdarip olanlar için sen bu akşam ne yapacaksın mesela onu ya da dün ne yaptın? Öneri olsun. Bugün herkes senin söylediğin yemeği yapsın bari bulamıyorlarsa.
3: Vallahi dün en basit bir şey yaptım. Makarna salata.
2: Yani sen o kadar düşünüp dertlenip sonunda makarna salata mı yapıyorsun?
3: Evet ama ne yapayım 7.30'da eve gidiyorum akşam anca.
2: O zaman bu senin için dert değil, ne suya koyuyorsun haşlıyorsun iki de salata doğruyorsun bitti.
3: Ama sadece makarnayı dün yaptım, sarma sarıyorum mesela akşam yemeği yedikten sonra sarmamı sarıyorum, dolmamı yapıyorum.
2: Bir sonraki gün hazırlıyorsun.
3: Bir sonraki pişiriyorum evet.
2: Helal iyi hadi.
3: Yani karnıyarı kolumu yapıyorum, çiğ köftemi yapıyorum. Kadın gücü kadın bu.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Selcan, yarabbi çok şükür kavuşturamadım.
1: Hoş geldin bacım. Nereden arıyorsun Selcan?
2: Ben arıyorum tabii ki. O kadar mutluyum ki Göksu'ya geleceğin için. Cuma günü şimdi kızımı okula bıraktım.
1: Yakın mısın oraya?
2: Evet, evime çok yakın, 5 dakika.
1: Süper. Haydi bakalım, ne güzel. İyi, o zaman cuma akşam kızı da al. Gel beraber tabii çekirdek çitleyelim. Çit çit çit çit çit çit. Peki, tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ne iş yapıyorum? Direksiyon hocasıyım. Direksiyon eğitmenliği yapıyorum.
1: Ne güzel. Bak o gün ben şey de düşündüm böyle içimden. İşte hangi işten kim varsa yayındaki gibi onlarla da muhabbet edelim. Belki orada sana potansiyel araba kullanmak isteyen birileri de denk gelir. Müşteri bağlarız, evet. Öyle düşün.
2: Vallahi güzel olur.
1: Uyduruyorum. Camcı gelir, o iş için birini buluruz. Kombici gelir, kombisi bozulan ona artık telefon açar falan gibi yani. Evet, sen neden bıktın acaba?
2: Ben neden bıktım? Benim eşim askeri personel ve ben tayinden bıktım artık.
1: Şehir şehir geziyorsunuz.
2: Şehir şehir geziyorum.
1: Evlendiğinden beri kaç şehir değiştirdiniz?
2: Yani şimdi söylersem ayıp olur. Çok da tayinimiz çıkmadı ama şu an eşimle de ayrıyım. Kilis'te kendisi. Biz Ankara'dayız kızımla beraber.
1: O gidiyor geliyor ama tabii hani uzak, onun tayinlerinden dolayı uzakta olması haliyle yorucu oluyor sizin için.
2: Tabii. Uzakta olduğu için yorucu oluyor. Gitgeller yoruyor bizi. Uzakta kalmak yoruyor. Kızım için çok zor oluyor. Benim için hayriyeten zor oluyor. Bundan bıktım.
1: Evet. Kolay değil ama yani sürpriz de değil. Sonuç itibariyle sen bu adama he derken bunların olacağını biliyordun. Bu sabah Doğan

0: rüyanızı gerçekleştiriyoruz. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, ben Furkan, İzmir'den arıyorum.
1: Hoş geldin Furkan. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben radyoloji teknikeriyim, hastanede çalışıyorum.
1: İyi, kolay gelsin. Kaç sene oldu bu işi yapmaya başlayalı?
2: Yaklaşık 15 yıldır.
1: Bu detayı niye sorduysam bilmiyorum, öyle laf olsun diye. İyi, güzel olmuş bayağı. Peki, bugün bıktığımız şeylerden konuşuyoruz. Ne var sende?
2: Doğancan, izin olursa ben dünkü soruya cevap vermek istiyorum. Dün çok aradım, sana ulaşamadım.
1: Neydi şimdiki aklım olsa? Neymiş?
2: Ya ben çocukluğumdan beri hep böyle şarkı sözleri yazmayı, şarkı söylemeyi çok seven biriyim.
1: Kesin ama... yapay zeka ile bir şarkı yaptı, onu çalmamızı isteyecek değil mi?
2: Hayır.
1: Yalan söyleme. Evet, şarkı yazmayı çok seven birisin.
2: Evet ve bunu hiçbir zaman böyle ciddiye alarak düşünmedim. Yani hep işte o benim için bir hobi olarak almıştı. Sen de biliyorsundur, insanın böyle 30 yaşından sonra böyle bir aydınlanma geliyor. Kendini tanımaya başlıyorsun. Acaba bugüne kadar yanlış bir işin peşinden mi gittim diye düşünmeye başladım. Ama tabii dün bir İzmir'den arkadaş da aramıştı. Onunla ilgili çok güzel konuştun. Ben de kendimle bunu telkinliyorum. Hani kendime kahretmiyorum açıkçası. Belki de böyle sahildeydi.
1: Ha, o da galiba asker olmak istiyordu. Sonra başka bir alana yönelmişti. Bir muhabbet vardı. Ondan mı bahsediyorsun?
2: Yok, bir bayan arkadaştı. Sanatla ilgili bir şey yapıyordu yine İzmir'de. Tam olarak o sırada da sana ulaşmaya çalışıyordu.
1: Tamam. Yani bunu nereye bağlayacağız? Evet, bunlar istediğim gibi gelişmedi ama vardır bunun da bir hayrı mı diyorsun yani?
2: Öyle. Ben dün arabaya bindiğimde şöyle bir şey düşündüm. Acaba bir süre sonra tamam, Doğan Can'ı açtığım zaman benim şarkım çalar mı diye düşünürken, tam sen bu konuyu konuşunca acaba dedim Doğan Can'ı arayıp bu konuyu bahsetsem mi diye.
1: O zaman madem öyle, şimdi böyle hazırladığın bir şey de yoksa, bize en böyle güvendiğin ve böyle tasdiklediğin, haklarını aldığın bir şarkıdan mırıldanmak ister misin?
2: Şöyle, önümüzdeki ay nasipse bir şarkı çıkartmayı düşünüyorum. Daha annemin babamın bile haberi yok.
1: Hadi ya. Ana, vay, karşım helal olsun. Evet.
2: Sen onun nakaratını biraz mırıldanabilirim.
1: Tamam, hadi yolla gelsin bakalım.
2: Daralıyor zaman ama benim yüküm ağır. Bağırıyor bu çocuk, koca bir şehir sağır. Soracak olursan bu Araf beni tanır. Yolumu bulamazsam bu umut kime kalır? Ra ra ra ra ra ra ra diye gidiyor.
1: Çok iyi. Bu sabah

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Süper Efendi. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Ankara'dan Havva ben.
2: Ankara'dan Gökten Havva.
1: Arıyorum seni Eryaman'dan.
2: Güzel. Cuma akşamı Ankara'da parkta dinleyicilerimle oturup çekirdek çıtlayacağım. Duydunuz mu Havva
1: Hanım? Kesinlikle. Açar açmaz zaten bu anonsumuzu duyunca dedim ki inşallah Göksu olur. Göksu oldu. Dedim ki tamam kesinlikle biz oradayız. Ve şöyle biz altı üstte oturuyoruz Elçin'le. Elçin de sizi çok seviyor. Onunla da hemen organize olacağız. Biz oradayız.
2: Kız iki kek yapın getirin bari.
1: Ne demek?
2: Ama dilimle getirme. Bütün keki bir olduğu gibi.
1: Kurabiyesi var.
2: Olduğu benim gibi getir ama. Millete tamam. De daha. Ama aman diyeyim öyle okumayın üflemeyin yaparken.
1: Şöyle biz aynı zamanda sizinle hemşeriyiz de ben de karşısıyım.
2: İyi hadi bakalım önce kim kimi dolandıracak görürüz cuma günü o zaman. Evet, bilmeyenler bu cuma Ankara'da dinleyicilerimle parkta muhabbete buluşuyoruz. Haberiniz olsun. Detayları paylaşacağım Instagram'da. Peki Havva Hanımcığım bugün bıktım ben ya dediğimiz şeylerden konuşuyoruz. Ne var?
1: Şimdi şöyle ben İstanbul'dan geldim buraya Doğancan. 20 yıldır buradayım. Ankara'dayım yani. Bir Ankara'da zaten her yer mesafe olarak yakın. Onlar uzak kavramıyla bizim İstanbul'da yaşayanların uzak kavramı çok bambaşka.
2: Evet yani, atıyorum 14 dakikada gidilen yol 16 dakika olunca abi bugün trafik var gibi. Ya mı oluyor?
1: Aynen öyle oluyor Doğancan. O yüzden de hani Göksu yakın insanlara uzak gibi gelmesin. Bir ikincisi de bıktım dediğim şey de şu. Ankara'da olduğum için mi artık genel olarak mı girdiğim ortamlarda bu politikanın siyasetin herkesin ağzında yani bilirkişi olarak konuşuluyor olması.
2: Evet.
1: Sonuç itibariyle bu ülkede hani ne olursa olsun yönetecek kişiler gelecekler ve bu ülkeyi yönetecekler. Yani bir takım tutar gibi böyle bir tarafta oluyor olmak ve insanların biliyor bilmiyor her şeye bir fikrinin olması.
2: Evet fikri hepimizin bu arada tabii ki farklı olacak. Zaten öbür türlüsü sağlıklı değil ama sıkıntı şu herkes kendi fikrinin en doğru olduğunu koşulsuz şartsız inandığı ya da türlü belki menfaati olduğu için bunu empoze etmeye çalışması tatsız. Beni ilgilendirmiyor aynen. Kimin neyi savunduğu, kimi sevdiği ya da sevmediği ama evet. Yani bana da gelip de dikte etme kardeşim. Bana ne? Tamam git istiyorsan ne yani ne yapıyorsan ya beni ilgilendirmiyor. Bir şey diyecektim. Tam tuttum kendimi.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdealtepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Yer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında süper.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

심심해 인증만 쌓는 하리는다 고자만 기다려

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıl.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.